Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.

0: Bu gece için sana çok teşekkür ederim. En azından nerede nasıl mutlu olduğunu bana gösterdiğin için.
1: Çekmem öyle mi? Şaka yaptım.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 90.

0: 0533 817 5567. KKTC telefon 0548 867 0067.
1: Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin

0: Bey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop.
0: Her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Hakikaten bro.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
4: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
3: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
4: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
3: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
4: Bize sormadan karar vermeyin.
3: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
4: 556 4193
3: 556 57 57
4: Güven Lokantası Erdemir Kart.
5: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30 Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
4: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
3: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
4: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
3: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
4: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
3: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı, İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
4: Bugün arayın, yarın değil.
3: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9 Devrek.
4: Telefon 0532 621 5807.
3: 0545 792 86 69.
5: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 570 36 34 67.
2: Recep Odabaş.
6: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
5: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
0: Boyada sanat ilkesiyle.
1: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
0: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 7169.
0: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy. Doğan Birlik.
4: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
4: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
4: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
7: Yakomoz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
0: Asra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
8: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Asra 67 Motors.
0: Aurora motosiklet satış ve yetkili bayi hizmeti, motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
8: Asra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
0: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
8: 0536 684 63 61.
0: Asra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
6: Devrek FM.
5: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
6: 93.0 Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 0 67
2: tam 93.0 devre

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devlet'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Devrek.

0: Reklamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
4: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
3: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres: Bostancı Sigorta.
4: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
3: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
4: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
3: Bugün arayın, yarın değil.
4: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres: Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
3: Telefon 0532 621 5807.
4: 0545 792 86 69. Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
5: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
5: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
6: Aman dikkat!
5: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi'yle yapıyoruz.
6: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
5: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
6: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
5: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
6: Telefon 0543 576 3467.
5: Recep Odabaş.
6: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
5: Boyada sanat ilkesiyle
6: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
5: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
6: İletişim 0535 545 7169.
5: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
6: Nova Pide Börek Salonu.
5: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
6: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
5: Telefon 0501 737 67.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Bey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop.
0: Her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
0: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 6645.
2: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
3: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
2: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
3: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
2: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
3: Bize sormadan karar vermeyin.
2: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
3: 556 4193
2: 556 57 57.
3: Güven Lokantası Erdemir Kart.
4: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
5: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
6: Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
7: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
6: Aurora motosiklet satış ve yetkili bayi hizmeti. Motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
7: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
6: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
7: 0536 684 63 61.
6: Astra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
8: Devrek FM.
9: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 0.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Tam 93.0.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Güvenin adı Günoğlu Ticaret.
1: Mustafa Günoğlu, Günoğlu Zahirecilik.
0: Çift leylek un, Hekimoğlu un.
1: Sipi yem bayi, Milan gaz ve likit gaz bayi.
0: Saka su bayi, Uludağ soda ve meşrubat çeşitleri.
1: Elektrikli ev aletlerinde de doğru tercih.
0: Günoğlu Ticaret. Kalite, güven, uygun fiyat.
1: Mustafa Günoğlu farkıyla.
0: Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesi numara 70, Devrek Zonguldak.
1: 0372 556 1476.
0: 0530 212 5956. Devrek FM 93.0.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Fidan, ABD ile yıllar içinde inişli çıkışlı konularımız var. Ticaret, ekonomi, eğitim, teknoloji alanlarında iyi yürüyen alanlar var. Bunları ilerletmeye çalışıyoruz. ABD ile ilişkiler olumlu süreçte dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'yi temsilen eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ı ziyaret edecek. Yılmaz, İran'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, aldığımız tedbirler neticesinde NATO Liderler Zirvesi'ni kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz dedi. Çiftçi, zirve kapsamında 56.288 personelin görev yapacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'yla Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü, depremlerde sağlığın korunması deprem acil yönetimi yoluyla sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi konulu DSÖ Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul Bildirgesi'ni imzaladı. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassou Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Reklamlar.

0: Bey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Hep ateşin, sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pati için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop.
0: Her pati için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
0: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
3: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
3: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
3: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
3: Telefon 0542 214 66 45.
1: Al Buzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Al Buzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Al Buzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Al Buzlar Düğün Salonları.
3: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
2: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
3: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres: Bostancı Sigorta.
2: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
3: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
2: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
3: Bugün arayın, yarın değil.
2: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta. Adres: Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak Numara 9 Devrek.
3: Telefon 0532 621 5807.
2: 0545 792 86 69.
1: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
3: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
2: Aurora Motosiklet Satış ve Yetkili Bayi Hizmeti. Motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
3: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
2: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
3: 0536 684 63 61.
2: Astra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
4: Devrek FM.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 0.

Devrek FM 93.0.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Güvenin adı Günoğlu Ticaret.
1: Mustafa Günoğlu, Günoğlu Zahirecilik.
0: Çift Leylek Un, Hekimoğlu Un.
1: Sipiyem Bayi, Milan Gaz ve Likit Gaz Bayi.
0: Saka Su Bayi, Uludağ Soda ve Meşrubat Çeşitleri.
1: Elektrikli ev aletlerinde de doğru tercih.
0: Günoğlu Ticaret. Kalite, güven, uygun fiyat.
1: Mustafa Günoğlu farkıyla.
0: Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesi numara 70, Devrek Zonguldak.
1: 0372 556 1476.
0: 0530 212 59 56.
2: Devrek FM 93.0.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Fidan, ABD ile yıllar içinde inişli çıkışlı konularımız var. Ticaret, ekonomi, eğitim, teknoloji alanlarında iyi yürüyen alanlar var. Bunları ilerletmeye çalışıyoruz. ABD ile ilişkiler olumlu süreçte dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'yi temsilen eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ı ziyaret edecek. Yılmaz, İran'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, aldığımız tedbirler neticesinde NATO Liderler Zirvesi'ni kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz dedi. Çiftçi, zirve kapsamında 56.288 personelin görev yapacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü, depremlerde sağlığın korunması deprem acil yönetimi yoluyla sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi konulu DSÖ Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul Bildirgesi'ni imzaladı. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassao Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Reklamlar.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Bey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Help at için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop.
0: Her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
2: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
3: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
2: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres: Bostancı Sigorta.
3: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
2: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
3: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
2: Bugün arayın, yarın değil.
3: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres: Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
2: Telefon 0532 621 5807.
3: 0545 792 86 69.
4: Nova Pide Börek Salonu.
5: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
4: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
5: Telefon 0501 737 67.
1: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
6: Devrek FM.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift

0: Devrek FM 93.0. Bölgenin tek kral radyosu 93.0. Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0. Devrek FM.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
4: Siz istediniz, biz de yaptık.
3: Siz istediniz, biz de yaptık.
5: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
4: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
5: Hemen şimdi durma. 0507-380-067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
4: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
5: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507-380-067.
6: Bu programa bayılıyorum.
7: Ertel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 mevsim yayında.
8: Emine ile 4 mevsim sizlerle.
9: Hazır mıyız alem?

Hayırlı cumalarınız olsun inşallah. Dualarınızda beni de eksik etmeyin diyoruz. An itibariyle dört mevsim Emine ile gümbür gümbür geldi inşallah. İki saati gümbür gümbür götüreceğiz, bitireceğiz. Takvim yapraklarımız 3 Temmuz 2026. Vallahi dışarıda ne kadar sıcak da olsa hareketli şarkılarla sabah sabah kendinize geleceğiz değil mi? 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Ben gelmeden mesajlar da gelmeye başlamış. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ne yapalım, az çene bol müzik eşliğinde gidelim değil mi? Havada sıcak zaten, şöyle bir oynayalım, zıplayalım. 2 saati dolu dolu yaşayacağız. Gerek benim seçtiklerim, gerek sizin isteklerinizle, mesajlarınızla dop dolu bir yayın sizi bekliyor. O zaman ne yapalım? Ramazan Çelik'le başladık. Ramazan Çelik'le devam edelim. Onun akabinde Kral Sinan'dan Kapkaç istenmişti. Dün onu yetiştirememiştim. Onu çalacağım. Ankaralı Yasin istenmişti. Onu çalacağım. Ankaralı Coşkun istenmişti. Ankara'nın Bağları istenmişti. Onu da çalacağım. Varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin diyelim. Hadi bismillah diyelim, başlayalım. En güzel şarkılarım Nergis beni dinliyorsa, Nergis'imle biz bizeye de gitsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56.000 lira.
2: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
2: Sınırlı stok ile satışta.
1: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
2: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşlüğü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
1: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
2: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
1: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124.000 lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
2: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
2: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
2: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Vur gelsin.

Radyosu'nu yeni açanlara günaydınlar diyoruz. Hayırlı cumalarınız olsun. Uğur Oysal'ın yeni şarkısı çıkmış. Zonguldak aşkı, vallahi bayıldım. Çok güzel olmuş. Yüreğine, emeğine sağlık diyelim ona da. Vallahi çok güzel şarkısı var. Ama ben bunu hatta akşam 3 kere dinledim. Şahane olmuş. Ağzına, yüreğine, emeğine sağlık diyelim Uğur Uysal'a. Sevgilerimizi, selamlarımızı seçelim. Şöyle gelen mesajları hiç bekletmeyelim. İyi yayınlar Emine abla. Ben Bey Cuma Açık Cezaevinden Devrekli Dursun Eğriyer. Hoş geldin, sefalar getirdin. Günaydın diyelim. Hayırlı cumalarınız olsun inşallah. Rabbim tez vakitte sizi özgürlüğünüze, sevdiklerinize kavuştursun Dursun Eğriyer. Koğuşundan demiş. Can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Hacı Bayram Çaphan, Sarhan Soysal, Hüseyin Akcan'a.

Hüseyin Akcan'a ama bol bol dua edelim. İnşallah dualarımız kabul olur. En güzel şarkılarım Dursun Eğriyer'e ve arkadaşlarına gitsin. O zaman ne yapalım? Kadir Yılmaz ne desin? Bey Pazarlı güzeli desin. Onun akabinde Ömer Faruk Bostan. Hakan Tosun da yeni bir şarkı yapmış. Valla Hakan Tosun'un bu aralar bilmiyorum şarkılarını mükemmel ya. Gerçekten yani hareketliği de güzel yapmış. Damar, iki tane de Damar şarkısı var onun. Bayılıyorum ona. İnşallah Nergiz'den isteyeceğim. Tabii ki Nergiz'in programı dop dolu olduğu için yetiştiremiyor ama yine bir kenara not alıyor Nergiz'i. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum ona da. En güzel şarkılarım ona da gitsin. Bir iki tane mesajım var. Onları üç şarkı sonrası okuyacağım. Bilginiz olsun. Hoş geldin Fatma diyorum. Leyla, senin mesajını da gördüm. Hoş geldin. Sefalar getirdin.

0: Ah,
1: que la cámara está grabando.
2: Hagan, hagan.

Evet, reklamlara doğru giderken Ankaralı Yasin Nesin, ağaç oldum ben. Leyla demiş ki Emine şu benim şarkıyı gönder. Valla beklemekten iki gündür ağaç oldum demiş. Olma olma, gönderdim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden gümbür gümbür devam ediyoruz. Gelsin istekleriniz, mesajlarınız 0507 380 0067'den isteklerinizi, mesajlarınızı

0: Şimdi reklamlar.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
5: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
6: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
6: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
6: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
6: 556 41 93
1: 556 57 57.
6: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
0: Reklamları dinlediniz.

zaman saatimize de geldik. 11.09 yaptık saatleri. Günaydın Emine Hanım, kolay gelsin. Ben Hakan, sizden Ebru Yaşar'dan Alkışlıyorum şarkısını istiyorum. Size ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin. Hayırlı cumaları diliyorum demiş. Hayırlı cumalarınız olsun Hakan Bey, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. En güzel şarkılarım sana da gitsin. Ebru Gündeş'i de gönderdik. Ebru Yaşar'ı da gönderdik. Sinop'tan Fatma demiş ki, Emine demiş vallahi Sinop yanıyor demiş. Vallahi Sinop değil, her yer yanıyor. Devrek yanıyor, Çaycuma yanıyor, Beycuma yanıyor. Yani Türkiye'nin her yeri yanıyor. Samsun yanıyor. Samsun'dan da Aylin demiş ki, Emine abla bana bir şarkı gönderir misin? Göndermem mi? Sevgilerimi selamlarımı iletiyorum Aylin'e. Eşine de sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Ferman Toprak çok güzel bir şarkı yapmış. Rappo Rappo diyecek. Hülya Avşar'ın da daha sıcacık, taze taze kral olsan onu göndereceğim. Onun akabinde Faiz İlyas var. Sarışın, tüm sarışınlarımıza gitsin bu şarkıda. Tüm dinleyicilerimize gitsin. Roman yok mu demişler. Var var, varsa roman istekleriniz hemen gönderin gelsin. Karadeniz istekleriniz varsa tabii ki gönderebilirsiniz. Sinan Sami'nin çok güzel bir Karadeniz şarkısı çıkartmış, onu göndereceğim. Hülya Polat yaz diye bir şarkı yapmış, onu göndereceğim. Varsa sizin de Karadeniz şarkılarınız, istekleriniz gönderin gelsin.

Atamız buketimiz dinliyormuş. Bu şarkı benden sana gitsin. Bizciye, Nergiz'e, biz bizeye sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Bu şarkı buketime ve Nergiz'ime gitsin.

Selam Can demiş. Nergiz'im gelmiş. Düzce'ye sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Vallahi Nergiz bugünden itibaren sürpriz yayınlarıyla sizlerle olacak. Nergiz'im hayırlı olsun. O sürprizi ben bozmayacağım. Nergiz'im geldiği zaman öğrenirsiniz. Nergiz'im hayırlı olsun, uğurlu olsun. Vallahi senin adına çok sevindim. Tebrik ediyorum seni. Artık senin yayın saatini beklesinler değil mi ruhtaşların? Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Nergiz de bize. Kızım avukat Piket Sağlam ile seni dinliyoruz demiş. Buket'imin de yanaklarından öpüyorum. Selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Seviyorsun Buket'ciğim. Kız Cem'e ve tüm ruhtaşlarıma özellikle Buket Sağlam için Gülşen'den Yukarıdan Ayarlı eserini çalar mısın demiş. Sen istersin de ben çalmam mı? Bütün şarkılarım sana gelsin. Buket'e selam var demiş. Aleyküm selam. Benden de selamlar, sevgiler olsun. İntizar'ın da çok güzel yeni bir şarkısı çıkmış. Onu da göndereceğim darbe. Vallahi Nergiz yeni şarkılar çıkmış.

Nergizim'e de selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Her zaman ilkler, biliyorsunuz Devrek FM'de dinlenir ilk şarkılar, ilkler hep Devrek FM'de olur. Şöyle diğer mesajımızı da bakalım, hiç bekletmeyelim. İyi yayınlar Emine abla, ben B. Cuma Açık Cezaevinden Dursun Eryer. Çağla'dan Sevmeyeceğim parçasını tüm B. Cuma Açık Cezaevi B3 koğuşuna ve tüm dostum Gökhan Gelmişoğlu'na ve size gelsin demiş. Tekrar hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz. En güzel şarkılarım sana ve koğuş arkadaşlarına Gökhan Gelmişoğlu'na göndereceğim. Kapanışımı o zaman o şarkıyla yapayım, olur mu Odursun? O zaman ne yapalım? Önce darbe diyelim. İntizar darbe desin. Onun akabinde Gülşen. Onun akabinde kamaracı. Çek kamaracı çek diyeceğiz. Kime diyeceğiz? Nergiz'i çek diyeceğiz tabii ki. Hadi o zaman varsa Karadeniz şarkılarınızı da gönderebilirsiniz. Gelsin istekleriniz, mesajlarınız o zaman. 11.50'ye kadar buradayım. Bilginiz olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Devlet'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
1: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
2: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
2: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazamızda özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
2: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56.000 lira.
2: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
2: Sınırlı stok ile satışta.
1: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
2: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
1: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
2: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
0: Reklamları dinlediniz.

ablanız star star. Ablanız bir kraliçe. Oy, ben de Buket'ime çok teşekkür ediyorum. Buket'ime ben Sinan Özen'den senin ağzını yerim ben, göndereyim mi? Ben de çok teşekkür ediyorum Buket'ime. O zaman ne yapalım, yavaş yavaş vedaya giderken Sinan Özen ne desin? Senin ağzını yerim ben. Kapanışımı da Dursun'un istediği Çağla'dan sevmeyeceğim. Rabbim kimseyi sevgisiz bırakmasın değil mi? Hayırlı sevgiler, kısmetler nasip etsin. Hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Ama saygı saygı. Ben de her zaman saygı ön plandadır. Saygı varsa aşk da var, sevgi de var. O zaman ne yapalım, Buket'imizi hiç bekletmeyelim. Nergis'im, sana da gitsin bu şarkı. Senin ağzını yerim ben.

sonuna gelmiş bulunuyorum. O güzel mesajlarınızdan, sözlerinizden, beni yalnız bırakmadığınız için iyi ki varsınız, seviliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Buket şu anda hazırlanıp işe gidiyormuş. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Emine teyzem iyi geldi bana demiş. Oy oy oy, kurban olurum ben sana. Vallahi sabah sabah sen de bana iyi geldin. Vallahi bana öyle bir enerjiyle geldin ki anlatamam sana. Vallahi şu anda var ya, her şeyi unutmuş durumdayım. Bu kedi iyi ki varsın ya. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Yani bazen insanlar bir gelir, ilaç gibi gelir. Vallahi öyle oldu şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Nergiz'im de tabii ki hiçbir zaman desteklerini benden esirgemediği için çok teşekkür ediyorum. Yani yayın hayatıma atıldığımdan beri hiçbir zaman üzerimden desteklerini esirgemedi. Hep şunu söyledi: sen yaparsın, sen yaparsın. Buradan müdürüme de çok teşekkür ediyorum. İkisinin sayesinde ben sizin karşınıza çıktıysam onlar sayesinde. Onların çabaları hala daha benimle, müdürüm uğraşıyor işte. Değil mi? Hocalar her zaman öğrencilerin takibidir. Her zaman gözlem altında tutarlar. Seviliyorsunuz Nergiz'im, müdürüm. İyi ki varsınız diyorum. Şöyle son mesajımı da okuyayım, hemen kapanışımı yapayım. İyi yayınlar Emine abla, ben Beycuma Açık Cezaevinden Dursun Eriyer ve Uç Kuşu'ndan Alican Karakoç'a selamlarımı gönderiyorum. Şu an sizi dinlemekte. Son parça ona ve size gelsin demiş. Dursun Eriyer'e ve Alican Karakoç'a da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Son şarkım size gelsin o zaman. Bana, dediğim gibi, bana o güzel 2 saatinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Dergizime de tekrar teşekkür ediyorum. Buketime de çok teşekkür ediyorum. Son şarkı tüm dinleyicilerime gitsin. Yayın biter, Yemin'e gider. Aa, ben yarın cuma sanıyorum ya. Yarın, bugün perşembe, yarın cuma mı yapsak acaba Nergiz? Vallahi Nergiz öyle bir geldiniz ki bana. Vallahi ilaç gibi geldiniz. Çok teşekkür ediyorum size. Vallahi ben yarın cuma sanıyorum ya. Pazartesi Allah'tan başıma bir iş gelmezse 10-12 yine ben buralarda olacağım. Nergiz'imin de son mesajını okuyayım. Ne yaparsan yap, kendi sayende yaptın beni. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki biraz benim, ama sizin arkadan o desteği görüyorsunuz ya Nergiz'e. Ben o arkamda dağ gibi desteği gördüm ya. O zaman var ya, o zaman diyorsun ki kendi kendine, senin arkanda kocaman dostlarım var, arkadaşlarım var, sen yıkılmazsın diyorsunuz ya, işte o devrelere girdim ben. Çok teşekkür ederim. Saygı saygı demiş. İnce çizgimiz, öpüyorum, 16'da görüşmek üzere demiş. Aynen, saygı varsa Nergiz'im her şey vardır. Aşk, sevgi. Sevginin, aşkın başında her zaman saygı vardır. Saygı olmazsa sevgi neye yarar, değil mi? Hep sayın. Karşınızdakinden saygı bekliyorsanız saygı duyacaksınız. Siz de aynı şekilde saygı saygıyla kapatalım o zaman bugünü. 16'da Nergiz'le biz bize olacak. Şöyle ben yayın saatlerimizi de hemen hatırlatayım. Benden sonra o muhteşem programıyla radyomuzun yönetmeni, radyomuzun sahibi Recep Kalmoğlu sizinle olacak. 13-15 arası Mevsim sizinle olacak. Tabii ki 16-18 Nergiz'le biz bize. 19-21 arası Murat Ekmekçi sizinle oluyor, biliyorsunuz. Mahkumların sesi kulağı oluyor. Mahkum saati. Oo, walkie.
çıkmadın. İnşallah bugün gelirsin diyorum. 21-23 arası sizinle olacak Valkiye'de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ve hüsranımızı unutmuyoruz tabii ki. Gecenin, ben ona gecelerin adamı diyorum. Vallahi öyle adamlara giriyor ki gece gece. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum ona da. 23-01 arası sizlerle oluyor. Yayın biter, Emine gider. Pazartesi Allah'tan bir şey olmazsa yine ben buralarda olacağım. Hayırlı cumalarınız olsun. Dualarınızda beni de eksik etmeyin. Hoşça kalın, dostça kalın. Mutlu hafta sonları.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yaptığımız yeni düzenleme aziz milletimize ve tüm sürücülerimize hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran, uzun süredir kamuoyunda tereddütlere neden olan hususları açıklığa kavuşturan ve trafik güvenliğini esas alan bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 29 yeni ürün daha eklendi. TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Haziran ayında tüketici enflasyonu yıllık 32,11, aylık %0,99 oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileri aracılığıyla aranma kaydı bulunan kişilere kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayanlara belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturup sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduğu belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirlendi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafıyla görüşmelere ilişkin, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler," dedi.
1: Spor.
0: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassau Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: Reklamlar.
4: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
5: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
4: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
5: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
4: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
5: Bize sormadan karar vermeyin.
4: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
5: 556 4193
4: 556 57 57
5: Güven Lokantası Erdemir Kart.
1: Aman dikkat!
6: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
7: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
6: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
7: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
6: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
7: Telefon 0543 576 3467.
6: Recep Odabaş.
8: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz Uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
7: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
6: Boyada sanat ilkesiyle.
7: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
6: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
7: İletişim 0535 545 7169.
6: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy. Doğan Birlik.
5: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
6: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
5: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
6: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
5: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
7: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri. Hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
6: Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
2: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
6: Aurora motosiklet satış ve yetkili bayi hizmeti, motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
2: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
6: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
2: 0536 684 63 61.
6: Astra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
8: Devrek FM.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 0.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 0067

0: güvenin adı Günoğlu Ticaret.
1: Mustafa Günoğlu, Günoğlu Zahirecilik.
0: Çiftleylek un, Hekimoğlu un.
1: Sipi Yem Bayi, Milan Gaz ve Likit Gaz Bayi.
0: Saka Su Bayi, Uludağ Soda ve Meşrubat çeşitleri.
1: Elektrikli ev aletlerinde de doğru tercih.
0: Günoğlu Ticaret. Kalite, güven, uygun fiyat.
1: Mustafa Günoğlu farkıyla.
0: Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesi numara 70, Devrek Zonguldak.
1: 0372 556 1476.
0: 0530 212 59 56.
2: Devrek FM 93.0.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da kurulan çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayarak dolandıran şebekenin çökertildiğini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,03, yurt içi üretici fiyatları %27,26 yükseldi. Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Temmuz'da ev ve işyerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,03 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları netleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için %13,52 oranında zam alacak. Ayrıca aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61.890 liradan 70.224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldi. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamane için düzenlenen devlet törenine katılmak için İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e çıktığını bildirdi. Spor. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassao Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Reklamlar.
3: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
4: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
2: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
4: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
2: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, Mevlid, Nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
4: Bize sormadan karar vermeyin.
2: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
4: 556 4193
2: 556 57 57
4: Güven Lokantası Erdemir Kart.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
4: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
2: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
4: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
2: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
4: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
2: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı, İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
4: Bugün arayın, yarın değil.
2: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9 Devrek.
4: Telefon 0532 621 5807.
2: 0545 792 86 69.
3: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
5: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
6: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
7: Boyada sanat ilkesiyle.
6: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
7: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
6: İletişim 0535 545 7169.
7: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
6: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
7: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
6: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
7: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
6: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
7: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
6: Telefon 0542 214 6645.
7: Doğan Birlik,
4: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
7: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
4: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
7: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
4: Devrek 0372 556 1888 İbrahim Bey 0546 979 8096.

0: Bey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama oyuncak kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop,
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
1: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
0: Aurora Motosiklet Satış ve Yetkili Bayi Hizmeti. Motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
1: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
0: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
1: 0536 684 63 61.
0: Astra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
2: Devrek FM.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift

Haftanın en güzel günlerinden biri olan Cuma'ya hep birlikte merhaba diyoruz. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Ben Mevsim Devrek FM'den sesleniyorum size.

içindeyken helalleşmeye çalışalım arkadaşlar, çok önemli. Kendimiz için, başkası için değil. İstek parçalarınızı ve selamlarınızı her zaman olduğu gibi bize ulaştırabilirsiniz. İstek hattım açık. Sizleri bekliyorum. Devrek FM'de ben Mevsim.

0: için dinlemede kal. Lider Radyo.
1: Evet sevgili Devrek FM dinleyenleri, tekrardan hoş geldiniz diyorum.

Tekrardan herkese hayırlı cumalar diliyorum. Ben Mevsim Devrek FM'de bugün birlikteyiz. Bugün, yarın ve yarından sonra mesaj ve istekleriniz

Sıradaki parça Hazal Hanım'a geliyor. Hazal Hanım bizden parça istedi. Hazal Yeşil Yaprak. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum ve

dinleyicilerimizi kulu yayınımıza kısa bir ara vereceğiz birazdan. Önce haberler, sonra bizim için sponsor olan ve yanımızda bulunan değerli esnaflarımızın reklamlarıyla birlikte.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da kurulan çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayarak dolandıran şebekenin çökertildiğini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,03, yurt içi üretici fiyatları %27,26 yükseldi. Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Temmuz'da ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,03 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları netleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için %13,52 oranında zam alacak. Ayrıca aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61.890 liradan 70.224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldi. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamenei için düzenlenen devlet törenine katılmak için İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e çıktığını bildirdi. Spor. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş Fransız futbolcu Kassao Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Reklamlar.
3: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
4: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
3: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
4: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
3: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
4: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
3: Bugün arayın, yarın değil.
4: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
3: Telefon 0532 621 5807.
4: 0545 792 86 69.

0: Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama oyuncak kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop.
0: Her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.
1: Gülen Pet Shop.
2: Sevgi dolu her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 570 76 34 67.
3: Recep Odabaş.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
5: Yakomoz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
3: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
6: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
3: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
6: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
3: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
6: Bize sormadan karar vermeyin.
3: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
6: 556 4193
3: 556 57 57.
6: Güven Lokantası Erdemir Kart.
4: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
7: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
3: Aurora Motosiklet Satış ve Yetkili Bayi Hizmeti. Motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
7: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
3: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
7: 0536 684 63 61.
3: Astra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
8: Devrek FM.
9: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM.

0: En hit, en hit, en güncel Türkçe pop. Music with...
1: Devrek FM'den hepinize sevgiler, saygılar. Kısa bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Ben Mevsim. Mesaj ve isteklerinizi okumaya devam ediyorum.

İlk mesajımla devam edeyim. Mevsim Hanım merhabalar. Ben Ankara'dan Ahmet Şirin. Heyecandan dünya devrek açıkta yatmakta olan abim Doğanay Şirin'e armağan olsun. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Ben Beycuma açık cezaevinden devrekli Dursun Eğriyer koğuşundan can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Hacı Bayram Çapan, Sarhan Soysal, Hüseyin Akçan'a Ali Emre Çelik, Ömür Özkan A2 koğuşundan has toprağım Akın Aksoy, devrek açık cezaevi Gökhan gelmiş onda selamlarını gönderiyorum. Kral Sinan'dan çift telli çalar mısınız? Size ve tüm Beycuma cezaevine gelsin demiş. İsteklerinizi yerine getireceğim arkadaşlar. Merhabalar Mevsim Hanım. Beycuma kapalı A1 koğuşu Tuğçe Kocabacak. Ben demiş. Selamlar Tuğçe. İstek parçam olacak. Benden devrek açık cezaevinde bulunan Doğanay Şirin'e gelsin. Melda'dan ihtiyacım var. Parçası armağan olsun. Çalarsan sevinirim. Hayırlı yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum. Bir de notu var. Mesajını aldım. Teşekkür ederim. Bahçede kahvemi yudumluyorum diyor. Merhaba, hayırlı yayınlar dilerim Mevsim Hanım. Beycuma kapalı A1 koğuşundan Gülçin ben. İsteğim var demiş. Blok 3'ten kayıp kalp. Parçası benden B1 koğuşundaki Barış Kahveci'ye gelsin. Hayırlı yayınların olsun. Dinlemede izliyor. Teşekkür ediyorum. Son bir mesajım var. A1 koğuşundaki kız arkadaşından Beycuma açıktaki Serhan Soysal için Velet'ten Roman Olur Yazsam Seni şarkısını çalar mısınız Mevsim Hanım? Sizi dinlemekteyiz diyor kendisi. Teşekkür ediyorum. İsteklerinizi yerine getireceğim. Bizden de sizlere selam olsun.

0: alguém de um.
1: Em hit. Em hit. Em hit.

0: fazlası için dinlemede kal. Lider Radyo.
1: Bir mesajım daha var. Merhaba, hayırlı yayınlar dilerim. Mevsim Hanım, Bey Cuma kapalı A1 koğuşundan Gülçin ben. İsteğim olacak demiş. Blok 3'ten Kayıp Kalp parçası benden A1 koğuşundaki Yıldız, Tuğçe, Ceren, Medine ve Melike'ye gelsin. Hayırlı yayınların olsun, dinlemedeyiz demiş. Bizden de size çok selamlar. İsteğinizi yerine getiriyorum tabii ki hemen. Buyurun.

0: okumaya devam ediyorum. Devrek Efendi, ben Mevsim. İyi yayınlar Mevsim abla. Beycuma açık cezaevinde yatan abilerim Mertcan, Sarhan Soysal, Çağan, Baran, Tezele, Blok 3 ve Poizi'den çok güzel gülüyorsun. Şarkısını armağan ediyorum demiş. Biz de isteğini yerine getiriyoruz. Teşekkür ediyoruz kendisine.
1: En hit, en hit, en güncel.

Sinan'a çok teşekkür ediyoruz. Beni güldürüyor gerçekten. İyi yayınlar. Ben Beycuma, Açık Cezaevinden Dursun Eğriyer. Level C5'ten tak tak parçasını tüm Beycuma Açık Cezaevi B3 koğuşuna ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na hediye ediyorum demiş. İstek parçanızı gönderiyorum.

Ben devam ediyorum. Merhaba, kolay gelsin. Ben Buğra Uçar. Beycuma Kapalı Cezaevinden D1 koğuşunda bulunan can dostum kardeşim Emirhan Karabulut'a Ömer Bükülmezoğlu Tomorrow parçası istemiş. Yabancı çalamıyorum arkadaşlar. Başka bir şey çalalım yerine. Siz bana yazın yine. Not olarak sen güçlüsün. Kardeşim yokluğumda kendine dikkat et. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Can dostum Allah'a emanet ol. Tefot Seko yaşama sebebimsin şarkısını istemiş, parçasını göndereceğim. Teşekkür ediyorum kendilerine.

0: Daha fazlası için dinlemede kal. Lider Radyo.
1: Mesajlarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Devrek FM'den ben Mevsim. Mevsim Hanım kolay gelsin. Ben Doğanay Şirin. Tuğçe Kocabacağı, Ekin Uzunlar'dan Adı Sensin, Bilsinler şarkısını armağan ediyorum. Kolay gelsin diyor. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz.

0: En güncel Türkçe pop. Music with...
1: Sevgili devre kesen dinleyicileri, müzik dolu yayınımıza kısa bir ara vereceğiz. Az sonra Tebrik Efendi, ben Mevsim.
2: Hani en kötü gününde sen vardın yanımda. Hani sen olacaktın.
3: En kötü günün çünkü.
4: İyi de ben şimdi ne yapacağım?

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da kurulan çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayarak dolandıran şebekenin çökertildiğini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,03, yurt içi üretici fiyatları %27,26 yükseldi. Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Temmuz'da ev ve işyerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,03 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları netleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için %13,52 oranında zam alacak. Ayrıca aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61.890 liradan 70.224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldi. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamane için düzenlenen devlet törenine katılmak için İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e çıktığını bildirdi. Spor. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassau Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Reklamlar.
1: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
3: Boyada sanat ilkesiyle.
1: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
3: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 7169.
3: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.

0: Bey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Hep atışın, sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pati için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop.
0: Her pati için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
1: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
0: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
1: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
0: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
1: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
0: Uyum Gross Market.
1: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
0: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
1: Doğan Birlik.
2: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
2: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
2: Devrek 0372 556 1888 İbrahim Bey 0546 979 8096.
0: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
0: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 66 45.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
0: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
1: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
2: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
1: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
2: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
1: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
2: Bugün arayın, yarın değil.
1: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9 Devrek.
2: Telefon 0532 621 58 07.
1: 0545 792 86 69. Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
2: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
2: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
2: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
2: 556 4193
1: 556 57 57.
2: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
5: Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
2: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
5: Aurora Motosiklet Satış ve Yetkili Bayi Hizmeti. Motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
2: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
5: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
2: 0536 684 63 61.
5: Astra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
3: Devrek FM.
4: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 0067
2: Tam 93.0 Devrek.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Güvenin adı Günoğlu Ticaret.
1: Mustafa Günoğlu, Günoğlu Zahirecilik.
0: Çift Leylek Un, Hekimoğlu Un.
1: Sipi Yem Bayi, Milan Gaz ve Likit Gaz Bayi.
0: Saka Su Bayi, Uludağ Soda ve Meşrubat Çeşitleri.
1: Elektrikli ev aletlerinde de doğru tercih.
0: Günoğlu Ticaret, kalite, güven, uygun fiyat.
1: Mustafa Günoğlu farkıyla.
0: Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesi numara 70, Devrek Zonguldak.
1: 0372 556 1476.
0: 0530 212 5956. Devrek FM 93.0.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da kurulan çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayarak dolandıran şebekenin çökertildiğini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,03, yurtiçi üretici fiyatları %27,26 yükseldi. Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Temmuz'da ev ve işyerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,03 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları netleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için %13,52 oranında zam alacak. Ayrıca aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61.890 liradan 70.224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldi. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamenei için düzenlenen devlet törenine katılmak için İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e çıktığını bildirdi. Spor. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş Fransız futbolcu Kassao Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Reklamlar.
3: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
4: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
3: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
4: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
3: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
4: Bize sormadan karar vermeyin.
3: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
4: 556 4193
3: 556 57 57
4: Güven Lokantası Erdemir Kart.
2: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
6: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
7: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
8: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş.
9: Nergis'le Biz Bize başlıyor.
10: Nergis'le Biz Bize başlıyor.
11: Bahar ayını müjdeleyen Nergis çiçeği.
12: Nergis'le Biz Bize.
13: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
14: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
15: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
16: Dostluğun sesi, sizin sesi. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
17: Devrek FM 93.0. Nergis.

0: Nergis'le Biz Bize başlıyor.
1: Nergis'le Biz Bize başlıyor.
2: Bahar ayını müjdeleyen Nergis çiçeği.
0: Nergis'le Biz Bize. Nergis'le Biz Bize. Devrek efem.
3: Siz istediniz, biz de yaptık.
4: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen İste Radyo'nda dinle.
3: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
4: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
3: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
4: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
5: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
0: Nergis'le biz biz.
5: Sizin yeriniz burası.
6: Sizin yeriniz burası.
7: Efendim efendim, 3 Temmuz Cuma, haftanın son günü, son programı. Saatlerimiz tam da 16.13'ü gösterirken yeniden sizin programınız, sizin yeriniz. Bendeniz sizin kızınız. Mikrofonları açtık efendim hep beraber. Karasal yayın üzerinden Devrek Çağcuma ve çevresi 93.0, Devrek FM frekansından, internet üzerinden de www.radyodevrekfm.com adresinden, yurt içi, yurt dışı, şehir içi, şehir dışı, tüm ruhtaşlarım hazır mıyız keyifli bir program için ve ruhtaşlık yapmak adına? Açtık mı radyoların sesini? Ta ki saatler 18'i gösterene kadar birbirinden değerli eserlerle ve kaliteli firmamız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla yansın mı memleket? Şu anda evlerden, iş yerlerinden, yollardan, izlerden, ki dolayısıyla bizler kırsal kesim insanıyız. Bağlardan, bahçelerden, özellikle öğleden sonrası lütfen çıkmanızı tavsiye ediyorum. Tam da şu saatlerde radyosunu alıp toprak anaya ektikleri mahsulleri eken, biçen, temizleyen tüm emekçi kardeşlerime kucak dolu selamlar olsun efendim. En güzel şarkılar her birinize, tüm meslek dallarındaki çalışanlarıma, işçime, emekçi kardeşime, esnafıma ve tüm ruhtaşlarıma gelsin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Frekanslar ayarlandı, saatler zaten ayarlanmıştı saat 16'ya. Frekanslar 93.0 Devrek FM'de. Öyleyse güzel eserlerle başlayalım. Mesajlar gelmeye başladı bile, yoklamalar alacağım. Hiç merak etmeyin, ne kadar güzel mesajlar geliyor. Kurban olsun Nergis'iniz size. Efendim Devrek FM WhatsApp attım. Saatler 18'i gösterene kadar aktif ve ücretsiz bir şekilde hizmetinizde olmaya devam edecek. Hemen verelim Devrek FM WhatsApp attı numarasını ki not alın. Gerçi alanlar almıştır. En üst rehbere, değil mi? Nergis'le Biz Bize programının tek iletişim numarası efendim şu anda. Diğer sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşmaya çalışanlar, maalesef ki diğer sosyal medya hesaplarını geçin, telefonumu yanıma alamıyorum ki ben yayında kendimi kaybediyorum. O yüzden burada anlık olarak bana ulaşmak için tek yapmanız gereken Devrek FM WhatsApp hattına ücretsiz bir şekilde mesajlarınızı bırakmak olacak. 0507 380 çift 067 an itibariyle aktif ve ücretsizdir. Hepinize huzurlarınızda, hizmetinizde, emrinize amadedir canım ruhtaşlarım. Vallahi evet, Afrika sıcaklarını yaşıyoruz şu anda yurdun dört bir yanında. Allah'ım Allah'ım, çok sıcak ama lütfen kendinizi bu sıcak havalarda koruyun, olur mu? Canım ruhtaşlarım, sağlığınız her şeyden önemli. Bol bol su tüketmeyi, güneş koruyucu kremler kullanmayı, şapkalar kullanmayı, bir de günde en az 2 saat Nergis'le Biz Bize dinlemeyi unutmuyoruz. Değerli sponsorumuz Mehmet Yıldız'ı da analım buradan. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a da en güzel eserlerim, armağanım olacak her zaman olduğu gibi. Oo, güzel güzel mesajlar geliyor. Hepsine yer vereceğim ama öncesinde bütün çivilerimizi tek tek söküp şöyle bir çevre temizliği yapalım mı hep beraber, Bengü'nün dediği gibi. Sırada sen varsın diyecek Bengü. Güzel pop eserlerle başlamak istedim. Sen varsın. Sen. Aa, evet sen.
0: Nergis'le Devre Cefa.

0: Bizse biz bize.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
0: Nergis'le biz bize.
1: Devrek yapan.
3: Harika bir pop eser. Güllük gülistanlık sıcak bir yaz havasında çok da güzel gitti. Bengü'nün bu eseri, sırada sen varsın dedik. Böyle kötülüklerden, negatifliklerden, çirkinliklerden uzaklaştırdı sanki bu eser bizi, değil mi? Bütün çivileri tek tek söküyoruz. Sırada da sen varsın dediklerinize armağan olsun bu güzel eser. Efendim, Devrek FM frekansındayız, 93.0. Devrek FM'de bendeniz Nergis'le, sizin kızınız, sizin programınız, sizin yeriniz Nergis'le biz bize olanca hızıyla devam ederken inanılmaz bir mesaj trafiğim var. Teşekkür ediyorum öncelikle katılımlarınız için. Hemen mesajlarımıza yer vermek istiyorum. Bakalım kimler nerelerden ulaştı. Hoş geldiniz efendim. Ankara Polatlı'ya selam olsun, başkentim Ankara'm. Beycuma'da bulunan oğlum Okan Bakır için Ahmet Kaya'dan Ağlama Babam şarkısını çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar Nergis Hanım demişler efendim. Teşekkür ediyorum Ankara Polatlı'ya. Selam olsun. Ve Türkeli'den Kadir Adı Güzel. Hoş geldin Nergis kızımız, biz Türkeli'den Kadir Adı Güzel ve Nurhan. Bugün denizdeydik, kahvelerimizi içiyor, seni dinliyoruz demiş. Oh, sefanız olsun, ne kadar güzel, ne kadar güzel, böyle güzel haberlerle gelin bana. En az sizin kadar ben de mutlu oluyorum, inanın. Keyfiniz daim ve bol olsun inşallah. Senden Balıkesir çifte tellisi istiyoruz demiş. Bugün evlilik yıl dönümümüz, kızlarımızın da isteği bu. Teşekkür ederiz kızımız. Volkan Taşkıran'a da gelsin, teşekkür ederiz kızımız demiş. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Evliliğiniz daim olsun bir yastıkta, inşallah Rabbim sonsuza kadar mutlu etsin sizi. Sizin kızınız birazdan size çifte telli. Düğün yapacağız öyle mi yine? Peki o zaman. Ne güzel, denize gitmişsiniz evlilik yıl dönümünde. Kahvelerinizi içiyorsunuz, babanın kulak veriyorsunuz. Selam olsun çiftimize, mutluluklar dileyelim. Ve yine Ankara Polatlı, Polatlı'ya selam olsun. Selamlar, iyi yayınlar. Zonguldak'ta bulunan biricik dayım Okan Bakır'a selamlar. Seni çok seviyoruz dayım. Gökhan Namlı'dan Dağlara Düşünce Ayaz şarkısını söyler misiniz? Yeğeni Azat'tan der misiniz demiş. Yeğeniniz Azat'tan Okan Bakır'a selam söylüyoruz efendim, benden de tüm kader

vacümlerine tabii ki mesajlar yoğun. Ve bir mesaj daha, şarkı paylaşmak istiyorum ama demiş. Buyurun efendim. Hizmetinizde, saatler 18'i gösterene kadar sizin kızınız Nergis'ini sizin için burada. Buyurun hiç çekinmeden Devrek FM WhatsApp attım. Hizmetinizde, üstelik ücretsiz. 0507-380-067'den anlık olarak ulaşabilirsiniz. 38-96. Buyur. Mesajlar çok yoğun. Şöyle vallahi. Ay ay ay, Emoşum gelmiş. Hoş geldin Emoşcum. Hayırlı cumalar, ben de geldim. Sorunsuz yayınlar kraliçem demiş. Estağfurullah. Sıradaki şarkı sana gelsin canım demiş. Nergis'im çiçeğim kolay gelsin canım demiş. Nazar boncuklarıyla yine çok teşekkür ediyorum. Yine bugün beni her zaman olduğu gibi şımarttı. Emoş dediğime bakmayın. Sabahları 10-12 yayında olan Devrek FM frekansındaki 4 mevsim Emine'den bahsediyorum. Ben ona Emoş diyorum. Başkası diyemem. Selam olsun, en güzel eserler Emine'mize de armağanımız olsun. Ve Düzce, güzel Düzce. Ne yapıyorsun Kardüz? Ne güzel fotoğraflar geliyor öyle. Ta Düzce'lerime selam olsun efendim. Devrek stüdyosuna kadar gelmiş. Düzce Gölyaka, yeşilin her tonu, yalancı cennetim. Merhabalar, hoş geldiniz. Yalancı cennetten selamlar demiş. Ay ne yaptın sen? En sevdiğim. Kuzineyi yakmış efendim muhtemelen. Bizim oralarda yani Çaycuma ve Devrek yöresinde kömeç denilen şeyi fırına vermiş. Üstünde çaydanlığıyla beraber açık havada keyif yapan Düzce'den Kardüz'e en güzel eserleri armağan edelim. Bir yandan da bizim programı açmış. Ne kadar güzel ya, gerçekten çok güzel ortamlarınız var. Rabbim daim kılsın inşallah. Selamun aleyküm demiş Orhan Akkurt abimize. Üzülme sevdiğim, geleceğim, geçme kapımın önünden, yüreğim yaralıdır, onu çalarsanız sizden memnun olurum demişler. Orhan Akkurt abiye selamlar olsun. İyi yayınlar Nergis Hanım, ben Becma'dan Dursun Eğriyer. Sıradaki şarkı Becma'daki kuaför Mustafa Can Aksoy'a ve size gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. En güzel eserler sizlere de gelsin. Tüm kuaförlerimize de gitsin. Onlar çok önemli. Kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor değil mi? Evet. İyi yayınlar Nergis Hanım. Ben Beycuma Açık Cezaevinden Devrek'te Dursun Eğriyer. Eğriyer. Can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Hacı Bayram Çapan, Serhan Soysal, Hüseyin Akçana, Ali Emre Çelik, Ömür Özkan, Has Toprağım Akın Aksoy, Devrek'te bulunan Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki şarkı size ve tüm Beycuma'ya gelsin demiş efendim. Tüm kader mahkumlarına da armağan etmiş güzel eserleri. Vallahi geliyor mesajlar. Vallahi hiç susmayacağım herhalde bu mesajlar sayesinde. Birazdan kaldığımız yerden devam edelim olur mu? Çok konuştum. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sizinle bu kadar çok yoğun bir mesaj trafiğiyle konuşmuş olmuş oluyorum. Neyse. Biraz mola verelim, mesajlara kaldığımız yerden devam edeceğiz ama yani. Gülben Ergen gelsin mi? Yani hakikaten mi gidiyorsun? Yani kısmet bu kadar mı diyorsun? Yani anlayamadım da. Sahi. Aç radyonun sesini.

0: bizse, biz bize.
1: Devrek efem.
2: Efendim Gülben Ergen'in güzel ritmik eseri Yani dedik. Yani hakikaten mi gidiyorsun? Kısmet bu kadarcık mı diyorsun? Harika bir eserdi değil mi? Her birinize armağanım oldu. Aa bir dakika bir dakika, çok kıymetli bir mesajım var. Ben onu okumadım mı? Bir dakika, neredeydi? Buradaydı işte, tam da burada. New York'tan bizlere ulaşan Londra muhtarım hayat yaşıyor şu anda efendim New York'tan. Değerli ruhtaşım bizim kız. Bakın benim programı ta New York'lardan dinleyen Erdal muhtarım. Hoş geldin Devrek stüdyolarına. O nasıl fotoğraf öyle? Hayır, Google'a karizma yazsam bu fotoğraf çıkacak resmen. İhlibidi, I love you, Guto Morgan ta New York'lardan bizlere uğraşmış. Değerli ruhtaşım bizim kız Nergis, programını kaçırmamak için gözüme uyku girmedi demiş. Yok artık, abartsaydım biraz. O derece. Programımı kaçırmamak için. Ha, orada gece mi? Bilmiyorum, burada daha saat gündüz 16.34'ü gösteriyor. Yurt dışında uykusuz kalıyorlar beni dinlemek için, duyduğunuz üzere. Bu işe bir çare bulmalı. Rütük tarafından düzenlenmeli. Bence bu Nergis'le biz bize bir el atılmalı.
1: Nergis'le biz bize.
2: Bak benim yurt dışındaki dinleyenlerim gece beni dinleyebilmek için uykusuz kalıyorlar. Onlardan bir tanesi Erdal muhtarım. Ay orası gece demek ki. Eyvah. 37 derece sıcaklık ve de uzaklıklar var ama sizleri takip etmeme engel değil demiş. Engel yok demiş. Tüm dinleyenlere selamlar olsun. Yorgun gurbetçi demiş. Muhtarım kabul et şimdi, yani gezmek de yoruyor değil mi? Çok geziyorsun.

uçaklar, Londralar, Parisler, New Yorklar, İngiltereler. Ama şu var, her yere son ses arkadaşlarınla beraber benim programı taşıyorsun. Sayende ulusal olduk yahu. Zaten Nergis de biz bize yerel, sadece bir bölgeye tabi bir program değil efendim. Yurt içi yurt dışı, şehir içi şehir dışı fark etmeksizin muhtaçlık çatısı altında olan ve gerçekten bulunduğu frekansın alelade bir frekans olmasının dışında ruhtaşlık frekansı ve enerjisi, sinerjisi olan bir program. O yüzden I love you. Selam olsun muhtarımıza. Selamun aleyküm demiş Orhan Hakkurt abimize. Ağabeyimize, üzülme sevdiğim, geleceğim geçme kapımın önünden, yüreğim yaralıdır, onu çalar mısın demiş. Tüm kader mahkumlarıma en güzel eserleri gönderiyorum. Ve bir Ankara Polatlı'dan daha mesajımız geldi. Ay hoş geldiniz başkentim. Ankara Polatlı'dan selamlar. Beycuma'da bulunan Okan Bakır'a yeğeni Asilhan'dan, Ceylan'dan Oy Dağlar şarkısını söyler misiniz? Onu çok seviyoruz. İyi yayınlar Nergis Hanım, kolay gelsin demiş. Çiçek de göndermiş. Çok severim, bayılırım çiçeklere. Teşekkür ediyorum Ankara'ma'da. Emine demiş ki aynen öyle Nergis'im demiş. Kırmızı kalpleriyle senden başka hiç kimse bana emoş falan diyemez demiş. Ona göre diyemezmiş bak. Bir tek ben diyebiliyorum. Londra muhtarıma da muhtarım diyemez hiç kimse. Bu kadar da sahiplenici bir yapımcınız ve sunucunuz var yani. Nasıl hissediyorsunuz? Yahu hep bana sorular yöneliyor. Hep sizlerden bana soru yöneliyor. Ben niye size sorular sormuyorum? Ben sizin kızınız değil miyim? Evet. Öyle değil miyim? Bu evet demek miydi? O zaman ben size sorular sorayım. Benden başka kim size ruh taşım diyebilir? Hadi yazın bakalım. Kim diyebilir? Deyin de görelim. Hayırlı yayınlar Nergis abla. Ben Alev. Alevciğim hoş geldin. Canım oğlum Serhat Özer için Adanalı Ayhan'dan adresim belli şarkısını çalar mısınız? Abla hiç istediğim şarkıyı çalmıyorsun. Ama yine de seviyoruz seni demiş. Ay kurban olurum ben size. Niye öyle diyorsun? Ablam biraz yaşlandı. Unutkanlık başladı. Üstüne basa basa hatırlatman gerekiyor. Bir de neden biliyor musunuz ruhtaşlarım? Şimdi dışarıda kavurucu bir sıcak var ya. İstediğiniz eserler genelde böyle ağlatıcı. Geceleri yayında olacak. Tabii ki ben arabesktir benim asıl formatım. Bana genelde yıllar önce verilen isim arabeskin kraliçesiydi. Amma ve lakin böyle sıcak kavurucu havalarda da pop iyi gitmiyor mu? İtiraf edin. Hadi oradan. Gidiyor. O yüzden işte hani abla hiç isteğim çalmıyor. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısını. İsterseniz ben nasıl çalayım? Nasıl çalayım? Bıkmıyoruz. Umudumuzu yitirmiyoruz. Çok mesaj var. Birazdan kaldığım yerden devam edeceğim mesajlara. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla. Nerede hareketse orada bereket. O zaman bunu hanımlar beylere söylüyor. Karşı cinse söylüyor. Diyor ki. Gel bakayım kader. Ne diyoruz? Bak beni sileceksen bir kalemle. Bakma öyle. Gelme yanıma. Bana vaatler verme. Adamım diyecek kader. Parantez. Küçükken kadere benzetirlerdi. Gel bakayım kader bacım.

0: Size, biz bize.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.

Ben Ankara kızı demiş. Selam olsun başkentime. A2, arkadaşlarıma A3. Yan yan gider not. Yalancı dostlarımdan el alemin lafına geçme. Doktorun geleceğin yok Neslihan. Hayırlı yayınlar dilerim demiş. Anlamadım bu mesajı doğrusu. Daha açık yazarsanız daha açık okuyacağım. Ne demiş? Alev sahi mi? Beni de benzetiyorlardı diyor. Kadere benzetiyorlarmış Alev'i de. Alevciğim, vallahi beni de benzetiyorlardı. Zaman içinde tabii ki değişime uğradı. Kalplerin için teşekkür ediyorum Emoş'um. İyi yayınlar, ben Beycuma Açık Cezaevinden Dursun Eğriyer, canım abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran, Tezel, Soner Yıldız, Has Toprağım Akın Aksoy ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selam gönderiyorum. Sıradaki şarkı size tüm Beycuma cezaevine gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Ve aleyküm selam, yayın müdürümüz Ferdi Tosun'a saygılarımı gönderiyorum. Nergis Hanım diyor, Hatıran Yeter şarkısını çalar mısın Ferdi Baba'dan diyor. Ferdi Tayfur, Hatıran Yeter çalarsan sevinirim. Benden tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin, kolay gelsin demiş. Düzce, Gölyaka, Yalancı Cennetten Kar Düz. Çalmaz olur muyum? Çalmaz olur muyum? Teşekkür ediyorum Londra muhtarım. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Okan Akkurt'a da selamlar olsun efendim. Birlikteliğimiz devam ediyor. O zaman ben şu şarkıyı bir ayarlayayım. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla. Vallahi bir gün gitsek bile hatıramız yeter, namımız yeter, ruh taşlığımız yeter. Lise,

Benden tüm ruh taşlarıma armağanım oluyor bu güzel eser. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla şöyle damara geçiş yapalım efendim, olur mu? Hadi bakalım hep beraber dinleyelim.

0: Yükselişini sürdürüyor. Savunma ve havacılık ihracatımız Haziran 2026'da geçen yılın aynı ayına göre %29,6 artışla 802,8 milyon dolar oldu dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayılan depozito yönetim sistemi kapsamında 2 günde 4,5 milyon içecek ambalajının doğa makineleriyle toplandığını, kayıtlı kullanıcı sayısının ise 1 milyonun üzerine çıktığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapılacak. Duyuru resmi gazetede yayımlandı. NATO zirvesi kapsamında yayımlanan notam doğrultusunda Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 7 Temmuz Salı günü saat 10 ile 18 arasında, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14 ile 21 arasında hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Spor. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş Fransız futbolcu Kassau Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Reklamlar.
3: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
4: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
3: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
4: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
3: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
4: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
3: Uyum Gross Market.
4: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
3: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
5: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732 0372-532-7730 Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
6: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata Kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Piryos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Piryos Hisaroni Mahallesi Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
5: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
2: Devrek FM.
5: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz.

Sanayici Esnafı'nın yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz.

0: hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim: 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Nergis'le biz bize.
2: Devrek efem.

ele almış. Aynı zamanda birçok firmanın da tanıtımını yapmış bir radyo programcısıyım. O kadar çok abartı olduğunda ne zaman böyle bir yerlere pik yapsak güm de geliyoruz arkadaş. Nedir bu ya? O yüzden diyorum her seferinde bir tane dinleyicim vardı. Başka bir şehrin başka bir frekansında sürekli bana yazardı. O zaman size anlatmış mıydım bilmiyorum. Her programda bu nasıl bir program, konuşmasını bilmiyorsun falan filan. Ben de bir alınırdım yani. Herkes güzel laflar ederken bu dinleyici, ben de her dediği sözleri okurdum. Hiç de biliyorsunuz kötü eleştirilere karşı asla ve asla gizli tutmamışımdır. Kötü eleştirileri de burada okumuşumdur. Açık açık. Şeffaf bir program burası efendim. Bana karşı yapılacak kötü eleştirileri de ben burada açık açık okumuşumdur. Neyse geçtiğimiz yıllarda o dinleyici geldi şimdi aklıma. Hep bana derdi ki nasıl bir yayın yapıyorsun, seni dinlerken hiç de keyif almıyoruz falan filan. Ben de her seferinde alınırdım. En sonunda öyle bir itirafla geldi ki bana o dinleyicim. Dedi ki bana Nergis Hanım, ben size her seferinde sizi sevmiyorum, siz çok kötü bir yayıncısınız diyorum ya demişti. Demiştim ben de böyle resmen programda. Ben annemi sevdim, erken öldü. Sevgilimi sevdim, beni terk etti. Bir işi çok sevdim, işimden atıldım. Şimdi ben sana seni seviyorum dersen sen de gidersin, bizi bırakırsın diye seni kötüledim ve o yüzden seni sevmiyorum dedi bana dinleyici. Bu yaşanmış bir şey. Bizzat. O gün bugün ben duygulandım tabii ki. Gözler bende şarıl şarıl. Duygulanmıyor değilim. Şu anda da duyguluyum. Duygulu programlarımdan bir tanesine denk geldiniz. Çok nadir görülür bende böyle program. Genelde neşeli, pozitif, enerjik, ruhtaşlık yapalım, uzakları yakın edelim derken ama ve lakin bunu da kısa bir tırnak içerisinde hatırlatayım. Öyle beni işte çok kraliçem, yok efendim bizim kız, sevmeyin beni. Vallahi bak sonra nazara geliyoruz. Olmuyor. Nerede bir sürü sponsorum olsa, nerede bir sürü işimin iyi yapsam ben gümlüyorum yani. Sevmeyin diyorum beni. Neredeyse bizsiz. O yüzden birlikteliğimize devam edelim. Mesajları şu an göremiyorum. Birazdan inşallah önüme gelecek. Devrek efendim WhatsApp hattım aktif. 0507-380-067 efendim. İnanın bana her şey yalan. Her şey yalan. İyilik, dostluk, aşk, sevgi, dürüstlüktür geride kalan. Yoksa ötesi mi? Hep yalan. İmparatorun da dediği gibi. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla birlikteliğimiz devam etsin efendim. Birazdan mesajlarınıza yer vermeye çalışacağım. Ölüm gerçek. Her şey yalan.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Yönetici Reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Nergis'le Biz Bize.
4: Devrek Efem.

Sen de mi be Leyla? Sen de mi? Allah Allah. Aç radyonun sesini. Aç ruh taşım. İnsanlık bu değil derdin. Haksızlık bu değil derdin. Sonunda darbeyi sen de indirdin. Sen de mi? Pas. Sen de. Nergis'le Devrik Efendim.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de Biz Bize. Devrek efendim.
3: Efendim, biliyorsunuz ki haftanın son günü. Bugün günlerden cuma, haftayı kapatacağız. Ve son yarım saati programımız. Güzel değerlendirmek istiyorum. Umarım keyifli eserlerle birlikteliğimiz yarım saat daha güzel geçsin. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla tabii ki başladığımız gibi yine haftayı Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'la kapatacağız. Teşekkür ediyorum Emineciğim. Öyle şeyler de yazma, olur mu? Öyle şeylere de gerek yok. Hiç gerek yok. Teşekkür ediyorum. Ruhtaşlığımız yetmez, boşuna demiyorum. Kıskananlar çatlasın, biz de seni seviyoruz demiş Erdal Muhtarım. Çok teşekkür ediyorum bilmukabele. Ben de her birinizi çok seviyorum, inanın bana. Kimi zaman biz bu ruhtaşlık çatısı altında yayın yaptığımız programlarda tümsekler yaşadık, engellerle karşılaştık. Kimi zaman çok fazla göze geldik ama her seferinde düştüğümüz yerden daha güzel bir şekilde o kadar çok güzel zıpladık ki, bu tamamen benim sayemde değil. Bu program bana ait değil. Ben bunu yıllardır her yerde, her seferinde, hatta ulusal kanallarda bile söyledim. Bu program bana ait değil. Bu program sizin programınız. Bendeniz sizin kızınız, Nergis'iniz olarak birlikteliğimiz devam ediyor. Siz varsanız ben varım. Yoksanız niye olayım? Yani ne olmuş bana günde 2 saat, bilemedim 3 saat burada? Hani akla kar mıdır sizce yani? Biliyorsunuz ki biz bu mesleği yaparken öyle çok ahım şahım paralar falan kazanmıyoruz efendim. Takdir edersiniz ki radyo yayıncılığının, radyo programcılığının devlet desteği olmadan yapılan bir meslek olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bizler esnafımızın, sponsorumuzun desteğiyle efendim buradayız ve burada kalmaya devam ediyoruz. Bir de tabii ki dinlenen program, sevilen program olduktan sonra esnaf tabii ki de bu programa sponsor olmak isteyecektir. Yoksa niye sponsor olsun? Bu tamamen sizin sayenizde. Bu Nergis de Biz Bize programının asıl yapımcısı, yönetmeni, efendime söyleyeyim ben burada bir tek direksiyon başındayım. Sizler nereye çekerseniz beni, ben oraya giderim dediğim çok doğrudur. Ruhtaş olduğumda sonuna kadar, ömrümün sonuna kadar da destekleyeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok şanslıyım. Gerçekten öyle. Biz de seni sevmiyoruz demiş. Hani bir yeni doğan güzel bebekleri çirkin şey, çirkin şey diye severler ya, nazar olmasın diye. Sevmeyin beni. Vallahi sevmeyin. Efendim çok... Özellikle kendi memleketimin frekanslarında yayın yaparken desteğini hiçbir zaman benden çekmeyen değerli Selam Albuzlu bizlere ulaşmış. Şu anda beni dinliyor. Ona da çok müteşekkirim. Çok teşekkür ediyorum Selam Albuzlu'ya, namı diğer köfteci Selami'ye. Her şartta, her koşulda, her zaman, hani derler ya, benim babam yok. Ben babasız büyüdüm. Böyle güçlü bir insan tarafından bizim kızımız deyip de sahip çıkılmak ve çok güzel bir duygu. Selam Albuzlu da şu anda bizleri dinliyormuş. Ben köfteci Selami'ye, bahçede gurbetçi abilerimle seni dinliyoruz. İki ihtiyar delikanlıya bir şarkı göndermeni rica ediyoruz demiş. En güzel eserler sana da gelsin Selam Albuzlu, arkadaşlarına da gelsin. Ya şarkı gelsin. Konuşamayacağım.
2: Nergis'le Bizlik Efendim.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Efendim, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla son 20 dakikamız ve haftayı da bu şekilde kapatmış olacağız. Çok teşekkür ediyorum anlayışınız için. Ben ayrı ayrı her birinizden özür diliyorum. Bazen Nergisler de böyle konuşurken duygulanabiliyor. Teşekkür ediyorum Selami Albuzlu'ya da. En güzel eserler kendisine de armağanım oluyor. Evet, bazen öyle. İnsan hayatı boyu her zaman tek düze gitmiyor. Ben de sizin gibi etten kemikten bir insanım neticede. Tabii ki de hayatta gücüme giden şeyler oluyor. Sonra keşke dediklerim oluyor. Güvendiklerim oluyor. Oluyor da oluyor yani. Velhasıl kelam, ortaya koskoca bir ruhtaşlık kitlesi çıkınca insan nasıl duygulanmaz? Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim.

İstanbul Ataşehir'den dinliyoruz. Selamlarımızı ilettiğiniz için teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş efendim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sizler için buradayız. Merhaba Nergis Hanım Bey. Cuma'da bulunan kardeşim Rasim Efe, annesinin selamı var. Eniştesi Turan ve ablası Melat'ın selamı var. Nergis Hanım, çalan bütün güzel şarkılar başta size gelsin. Ondan sonra kardeşim Rasim Efe'ye gelsin. Seni seviyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ben de sizi seviyorum. Beycuma'da bulunan kayınçom Remix Rasim Efe için Ferhan Dağlar'dan sobelendim. Annemi çalar mısın? Tüm mahkumlarımıza ve ailelerine gelsin. Eniştesi Turan Taş iletmiş mesajını. Lakin programın takdir edersiniz ki son dakikalarındayız efendim. İstek eserlere yer veremeyeceğim. Bu konuda anlayışınız için teşekkür ediyorum. Tüm güzel eserler Rasim Efe için de gidiyor ve onun nezdinde tüm kader mahkumları için de gidiyor zaten. Hem de ücretsiz bir şekilde, aktif bir şekilde sizlerleyim. Teşekkür ediyorum. Son dakikalarımızdayız. Amerika'dan sesleniyorum. Seni sevmeyen ölsün demiş. Teşekkür ederim. Amerika'ya selam olsun. Yok canım, ölmesinler ama herkes de beni sevmek zorunda değil. Zaten bir insanı herkes seviyorsa o insanın karakterinden şüphe ederim. Sevenimiz olduğu kadar sevmeyenimiz de olacak ama lakin saygıyı elden bırakmamak çok önemli tabii. Herkes beni sevsin demiyorum ama en azından saygı önemli bir şeydir. Çok büyük bir adalet, çok güzel bir şeydir. Güven çok güzel bir şeydir. Yani sevginin de önünde bence burada sayabileceğim onlarca duygu var. Teşekkür ediyorum muhtarım o güzel düşüncelerin için. Nergis Hanım demiş. Efendim Düzce'me selam olsun. Ferdi Tayfur'dan Hatıran Yeter eserini yayınladım kardeş. Teşekkür ediyorum. Selam Nergis ablam. Zonguldak Beycuma'da bulunan eşim Nurullah Keleş'ten aynı yerde bulunan can dostu Tuhan Aker'e bir daha sevmek yok şarkısını armağan ediyor. İyi yayınlar diliyorum. Çalarsanız çok sevinirim demiş. Lakin programın son saatindeyiz efendim. İstek eserlere akşam saat 19'da Murat Ekmekçi yayında oluyor. Murat'la Sevgi Çemberi sizlerle oluyor. Umarım sizin de o güzel eserlerinizi onlar yayınlayacaktır. Ben bayrağı onlara teslim edeceğim çünkü. Birazdan huzurlarınızdan ayrılacağım. Son dakikada olsa yetiştim. Nergis ablam gelmiş. Sesini duydum, mutlu oldum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Güzel çağcımamın, güzel hemşerileri, güzel ruhtaşlarım, canım Fatma'm ulaşmış. Teşekkür ediyorum. Daha var mı mesaj? Son mesajları toparlayalım arkadaşlar. Çünkü vedamı gerçekleştireceğim birazdan. Biliyorsunuz ki Çağcuma'da bir inşaat firması Mehmet Yıldız. Geçen seneden beri 10. ayındayız. 10 aydır sizlere söylüyorum efendim. Çağcuma'da işini gerçekten yürekten ve profesyonellikle yapan, egoyu bir tarafa bırakmış, sadece işiyle uğraşan nadir iş insanlarından bir tanesi. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız. Böyle kaliteli insanları tanımak benim için ayrı gurur ve onur oluyor. Ofislerine gittiğinizde yürekten ve profesyonellikle karşılanacaksınız. Ve benim Nergis bizim kız bizi gönderdi derseniz size ayrıca imkanlar tanıyacak. Çağcuma'nın göbeğindeki projelerinden tutun da Zonguldak Kozlu'daki projelerden yararlanın efendim. Sizin de hayallerinizin ötesinde yerlerde yaşamak hakkınız, benim ruhtaşımın her şey en güzeline layıktır benim ruhtaşım. Yeni Atatürk Bulvarı Çağcuma merkezde. Tüm detaylı bilgi için de kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Bugün Çağcuma'nın cuması, cuma köprüsü oldukça kalabalık ve yoğun bir trafik var. Annelerimiz, teyzelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz alışveriş yaparken esnafta inanılmaz bir yoğunluk söz konusu. Sıcağa rağmen esnafıma kolaylıklar, bol kazançlar ve müşterilerine de rastgele diyorum efendim. Onların da bol bereketli olsun alışverişleri.
Cuma Köprüsü'nden, Çombüs'ten ben dinleniyorum şu anda. Cemre yine ulaştırdı bana, yine senin sesin diyor. Teşekkür ediyorum Çombüs şoförlerimize. Benim de Çarcuma'ya gittiğimdeki kısa bir süre sonra Çarcuma'da olacağım. Tek ulaşım aracım Çombüs olacak. 0552 560 6713 ile iletişime geçip Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'la o yeni projelerinden haberdar olun efendim. Dinledim, teşekkürler demiş. Ben teşekkür ediyorum. Fatmacığım, maalesef programın sonuna denk geldin. İstediğin eseri Allah nasip ederse inşallah diğer arkadaşlardan da rica edebilirsin. Seve seve çalacaklardır. Emre Kaya'dan Seni Seve Seve eserini istemiş. Birazdan veda için ben burada olacağım. İmparator sizlerle buluşsun. Daha sonra buradayım.

0: Harika bir eserdi. İmparator'dan dinledik. Yalnızım dostlarım. Yalnız siz, yalnız değilsiniz. Sizin kızınız Nergis'iniz var. Nergis'le biz bize var.
1: Biziz.
0: Bu güzel eserde her birinize armağanım oldu. Lakin bugünlük, bu haftalık benden bu kadar. İzninizi isteyeceğim. Ne olur sürçülisan ettiysem affola. Hakkınızı helal edin değerli dinleyenlerim. Çok kıymetli ruhtaşlarım. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a programıma sağlamış olduğu katkılardan dolayı yaklaşık bir senedir hiçbir zaman desteğini esirgemedi benden. Çok çok teşekkür ediyorum. Yine bu hafta alnımızın akıyla haftayı kapatıyoruz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman dediğim ama gerçekten benim yürekten dediğim şeylerle vedamı gerçekleştireceğim. Merak etmeyin, çifte telliyle gideceğiz. Evet. Nergis kızımız çifte telli müziği çalarsan seviniriz demiş. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Kadir ve Nuran çiftine de gitsin bu güzel eser. Kral Sinan'dan Zonguldak çifte tellisi göndereceğim size. Kendinize çok iyi bakın, olur mu? Her zaman dediğim gibi yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık, evlerinizden huzur, ceplerinizden para eksik olmasın. Hayata güzel.

0: Nergis de biz bize. Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.
1: Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.
0: Nergis'le biz bize sona erdi.
1: Nergis'le

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredileri için de 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle, öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız dedi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Amaç merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenme değerlendirmesi.

0: İndirme ve izleme süreçlerini daha sistemli ve şeffaf hale getirmek. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savunma ve havacılık ihracatımız Haziran 2026'da geçen yılın aynı ayına göre %29,6 artışla 802,8 milyon dolar oldu dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayılan depozito yönetim sistemi kapsamında 2 günde 4,5 milyon içecek ambalajının doğa makineleriyle toplandığını, kayıtlı kullanıcı sayısının ise 1 milyonun üzerine çıktığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapılacak. Duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. NATO zirvesi kapsamında yayımlanan notam doğrultusunda Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 7 Temmuz Salı günü saat 10 ile 18 arasında, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14 ile 21 arasında hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak.
1: Spor.
0: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş Fransız futbolcu Kassau Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: Reklamlar.
4: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732 0372-532-7730 Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Nova Pide Börek Salonu.
5: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
5: Telefon 0501-737-67.
6: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
7: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
6: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
7: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
6: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
7: Bize sormadan karar vermeyin.
6: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
7: 556-41-93
6: 556-57-57.
7: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
7: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.

0: Bey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Hep atışın, sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pati için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop.
0: Her pati için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
1: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
0: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
1: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
0: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
1: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
0: Uyum Gross Market.
1: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
0: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
2: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
0: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
3: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
0: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
3: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
0: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
3: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
0: Bugün arayın, yarın değil.
3: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
0: Telefon 0532 621 5807.
3: 0545 792 86 69.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
0: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
1: Aurora Motosiklet Satış ve Yetkili Bayi Hizmeti. Motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kas seçenekleriyle sizleri bekliyor.
0: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
1: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
0: 0536 684 63 61.
1: Astra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
5: Devrek FM.
4: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Tam 93.0.

geldim kollarında. Kaybolup gittim bütün dertlerin, ilacı sendin. Bu kalabalığın ortasında, dudakların dudaklarımda, büyülendim sonrasında. Zaman

0: Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar dilerim. Bugün sesim nasıl acaba? Onu da bilmiyorum gerçi. Şu mikrofonla oynamak lazım. Bu akşam Murat Bey'in biraz işi çıkmış. Bilin bakalım yayına Joker olarak kime kalmış? Vallahi arabeksin dibine vuracağız. Herkes isyana hazır olsun.
1: Belki de dilinden bu şarkı düşmez.
0: Doğan Ayşirin, İhsan Yıldız abim, hürmetler, saygılar dilerim.

0: Yeter. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Sesim de bir acayip geliyor.
1: Niye böyle oluyor bu?
0: Mikrofonlardan ne çekiyorum ben ya? Beddua mı aldım, ne aldım? Vurmuyorum. Alo. Evet dostlar, inşallah sesim güzel geliyordur. A1 koğuşu orada mısınız? İnşallah oradasınızdır. Yani herkese tekrar tekrar iyi akşamlar. Güneş Hanım. Evet Güneş Hanım. İnşallah yayını dinliyorsunuzdur diye umuyorum. Çünkü şimdi sizin değerli isteğinizi, değerli eşiniz Halil Bey'e göndermekten onur duyarım. Halil Bey'denmiş, özür dilerim. Halil Güneş'ten, özür dilerim tekrar. Halil'den Güneş'ine. Tefaseko, bir dünya istiyorum. Sizlere yayınlar dilemişler. Seni çok seviyorum Güneş'im demiş Halil Bey. Değerli eşi Güneş Hanım'a. Bugün Teko Sefo'dan ilginç bir müzik ve güzel bir ifadeyle Teko Sefo'nun güzel bir parçasını hep beraber inşallah dinleyeceğiz. Teko Sefo, Güneş Hanım'a, değerli Halil Bey'den

Evet dostlar, gerçekten bu akşam Güneş Hanım'ın güzel eşinin, daha doğrusu güzel bir isteğiyle başladık diyoruz. İnşallah güzel bir akşam olur. Nergiz Hanım da sağ olsun bizi dinliyormuş. Çok büyük bir zarafet oldu benim için. Tabii ki bunun yanında Nergiz Hanım ve Halil Bey'den Güneş Hanım'a gel. Bir gülüş bırak bana. Ömrüme bahar yeter. Benim olsun demem hiç. Sen mutlu ol yeter. Yollar bizi ayırsa, hasret içimi dağlasa, adını rüzgarlara fısıldasa, yine de mutlu ol yeter. Sevgi bazen kavuşmak değil, uzak da olsa dua edebilmektir. Gerçek seven kendini unutur. Sevdiğinin mutluluğunu gülebilmektir. Bir gün yolların yorulursa, bir dost ararsan yanında, bil ki kızgın değilim sana. Kalbim yerin hep bambaşka. Benim payıma özlem düşsün, senin payına güneş. Dünyanın bütün mutluluğu senin olsun yeter.

Nergis Hanım, dünyanın bütün mutluluğu senin olsun. Güneş Hanım, bütün dünyanın duaları sizin olsun. Tuğçe Hanım, bütün dualar sizin olsun. Halil Bey, en kısa zamanda huzur sizi bulsun, sevgi sizi bulsun, özgürlük sizi bulsun. Bir gün yolların yorulursa, bir dost ararsan yanında, bil ki kırgın değilim sana. Kalbim, yerin hep bambaşka, dedi. Güneş Hanım, şöyle diyelim, Halil Bey size yazmış bunu. Halil Bey size yazmış, öyle olsun. Halil Bey size jest yapmış. Halil, ama sonunu güzel bağlamış. Orayı tekrar okumak istiyorum Güneş Hanım için. Değerli Güneş Hanım, Halil Bey Güneş Hanım'a hediye etsin. Benim parayı, özür dilerim tekrar. Benim payıma özlem düşsün. Senin payına güneş. Dünyanın bütün mutluluğu senin olsun yeter. Evet, dünyanın bütün mutluluğu sizin olsun. Hatta herkes mutlu olsun. Cehenneme bile kimse gitmesin. Tek ben gideyim. O kadar çok büyüğüm ki kimse sığmasın cehenneme. Bir ben sığayım. Demek ben bu akşam iyice delirince böyle oluyor. Evet. Evet. Arkadaşlar, güzel bir şarkımız var. İnşallah Canan Hanım dinliyordur. Selamünaleyküm canım kardeşim demiş. Ben Muğla Fethiye'den Canan ablan. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Beycuma kapalı cezaevi C4 koğuşunda bulunan canım oğlum Recep Can Koçaklı'nın bir isteği var sizden. Devrek FM ailesinden çok sevdiği Gamze'sine. Gamze'sine. Seni o Gamze'ye gömmek lazım Recep Can Koçaklı. Gamze'sine kadim dostu Berat Eren ve tüm kader mahkumları için ukdeden özlüyorum parçasını rica ettiler. Selamlarımı iletin dediler. Allah'a emanet olun demiş. Allah hepinizden razı olsun. Muğla Fethiye'den Canan Hanım, değerli oğlu C4 kuşunda bulunan Recep Can Koçaklı'nın isteğini ve Gamze'sine kadim dostu Berat Eren ve tüm kader mahkumları için ukdeden özlüyorum parçasını özleyenlere, herkese, özlemi hissedenlere, hepsine gelsin.

Evet dostlar. Kendine iyi bak dedik. Kendine gerçekten iyi bak. İnşallah. Kendine iyi bak, beni düşünme, yük etme geçmişi yorgun ömrüne. Ben alışırım sensiz gecelere. Sen gül yeter, yenilme hüzünlere. Ardından kötü bir söz bırakmadım. Ne kim büyüttüm, ne de hesap sordum. Bazı vedalar sessiz yazılırmış. Ben bunu seni severken öğrendim. Bir gün yağmur yağarsa camına, belki adımı fısıldar rüzgar sana. Durup bir gün gülümsersen yeter. Hatırlamak bile bazen bir zafer. Yollarımız ayrı, dualarımız bir olsun. Kalbim sevgiyle, umutla dolsun. Ben eksik kalırım belki sensiz. Ama sen hep mutlu ol. Çünkü gerçeği sevgi. Sahip olmak değil, sevdiğinin huzuruna dileyebilmektir. Sevginin huzuruna dileyebilmektir.

Nergis Hanım buradasın herhalde. Dipte ve depresyonda değilsek, en güzel olmamız gereken yer sanırım Devreg FM. Aslında beni bugün çok yakından dinleyen, bugün yüreği sızlayan, kalbi titreyen biri var. Ve her yazısında harikasın demekten kendini alamayan. Ama ben Murat değilim. Belki bunu bilmiyorsundur. Ben farklı biriyim. Murat bu akşam arkadaşlar gelememiş. Ne yazık ki kader beni sürükledi yine size. İknur Hanım'ın Ömer Kalkan'ı da sırada tabii ki. Güzel bir isim. İknur'dan Ömer Kalkan'a. Zonguldak Devrek Med tipi kapalı ceza infaz kurumu C9 koğuşunda Ömer'e demiş. Bazen söyleyecek çok şeyim oluyor ama en çok şunu bilmeni istiyorum. Sen benim için hala aynı değeri taşıyorsun. Zaman, mesafe ya da yaşanan hiçbir şey bunu değiştirmedi. Seni düşündüğüm her an yüzümden küçük bir tebessüm alıyor. Kendine iyi bak. Çünkü senin iyi olman benim için her şeyden önemli. Ben seni beklemekten yorulmuyorum. Aksine her geçen gün sana kavuşacağımız ana biraz daha inanıyorum. İknur'dan C9 koğuşunda olan Ümraniyeli Ömer Kalkan'a demiş. İknur Hanım Ömer Kalkan'a ne demiş? Yüreğinden çıkan iki kelime bir şey söylemiş. Ne söylemiş? Bazen söylenecek çok şeyim oluyor ama en çok şunu bilmeni istiyorum. Sen benim için hala aynı değeri taşıyorsun. Zaman, mesafe ya da yaşanan hiçbir şey bunu değiştirmedi. Seni düşündüğüm her an yüzümde küçük bir tebessüm oluyor. Kendine iyi bak. Çünkü senin iyi olman benim için her şeyden önemli. Ben seni beklemekten yorulmuyorum. Aksine her geçen gün sana kavuşacağımız ana biraz daha inanıyorum. Ah Ömer'im, ah Ömer'im. Kör oldum, kör dünya Ömer'im, kör dünya.

güzel bir şarkıya eşlik edelim dostlar. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Beycum açıkta olan bir sahnem eşim Volkan Altay'a Aşk Sana Benzer şarkısını armağan ediyorum demiş. Zaman acımasız olsa da benden götüremeyeceğin tek şey sensin sevdiğim. Seni çok seviyorum. İyi akşamlar. Volkan Altay. Volkan Altay, Aşk Sana Benzer. Evet, Nergiz Hanım beni dinliyor. Sırf beni dinliyor.

0: gerçekten sizin için güzel bir parça seçtim. Nergiz Hanım'a ve beni uzaklardan dinleyen değerli dostuma, arkadaşıma, bütün koğuştakilere, hepsine, bütün cezaevine.
1: Gittiğimde ilk bahar
0: güzel bir şarkı.
1: Çiçekler.

Bir insanın sesi bazen bir ömre de konur. Bir bakış koca bir sessizliği anlatır. Ve bazı eller vardır tutmasa bile. Yokluğun üşütür insanı. Hayat kimi zaman kalabalıkların içinde yalnız kalmaktır. Kimi zaman da tek bir yüreğin sıcaklığını bin bahara değişmemektir. Eğer bugün kalbin biraz yorgunsa, eğer gözlerin söylemediğin cümleleri sıkıyorsa, şimdi kelimeleri sustur. Bırak müzik konuşsun. Ve bırak yüreğine dokunan her nota sana yeniden umut olmayı hatırlatsın.

0: Yüreğimden tutsan yeter. Gerçekten öyle. Yüreğimizden tutmak lazım. Evet dostlar, nerede kaldık? Merhabalar, iyi yayınlar. Ben C4 kuşundan Berat Eren diyeceğim değil. Berat Nuri Eren. Okan Doğan'dan 10 numara şarkısını istiyorum. Recep Can Koçaklı ve tüm koç arkadaşlarıma demiş. 10 numara 5 yıldız diyorum ben de size.
1: Okan Live.

Evet dostlar, Doğan Ayçelik'in bir tane şarkı istemişsin ama ya Tuğçe ağlayacak bu şarkıda ya da ben ağlayacağım. Yoşma, benden kontrolsüz şiir şarkı çıkamaz dedim. Doğan Ayçelik'in bugün güzel bir şarkı istemiş. Ben Tuğçe Kocabaca Acıoğlu'ndan kalbimde senin adın armağan ediyorum demiş. İnşallah güzel bir şarkı istemişindir Doğan Ayşe'nin Tuğçe Kocabaca. Dedim ya bu şarkıda ya beni ağlatacaksın ya da Tuğçe'yi. Bakalım ne seçmiş bizim Doğan Ayşe'nin.

Evet, Doğan Ayşirin güzel bir şarkı seçmişim, beğendim gerçekten, seni takdir ediyorum bu konuda. Ama ben senin gibi aşık için güzel bir şiirin ardından senin için ve Tuğçe Hanım için güzel bir parça istiyorum. Ama ilk önce şöyle güzel bir parçamız var.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi bizden, bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey Ayfelek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi. Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerin öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, öyleyse ne hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, bizi cennetin öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri, o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi seviyorsundur, huzurumuza kaçar öyle. Huzurumuzu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaş, söz söylenecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun. Etme.

Evet dostlar. Nerede kaldık? Kaldığımız yer. Gerçekten güzel bir noktada kaldık. Tuğçe Hanım, mesajlarınız geldi, okuyacağım ama şimdilik benim çok değer verdiğim Nergiz Hanım'a bir isteğim var. Yani isteğim değil, özür dilerim. Nergiz Hanım'a güzel bir şarkı hediye etmek istiyorum. Ondan dolayı biraz kısa bir bu şarkı sadece sana Nergiz Hanım. Belki duymayacaksın, belki adını bile anmayacak kimse bu gece içinde. Ama bazı şarkılar vardır, bir kişiye armağan edilir, 1.000 kişi dinler. Bu gece gökyüzü sessiz, yıldızlar yerinden. Rüzgar ayrı rüzgar. Tek tek. Değişen tek şey insanın içinde taşıdığı özlemdir. Bazen bir isim söylemek bile yetmez. Çünkü bazı insanlar bir cümlenin değil, koca bir ömür içinde yaşar. Eğer bir gün bu şarkı sana ulaşırsa, bil ki ardında kırgınlık değil, güzel hatıralar bırakan bir yürek vardı. Mutluluğun daim olsun, gülüşün hiç eksilmesin. Ve bu gece, evet bu gece, radyodan yükselen her nota sessizce sana doğru yol alsın. Çünkü bazı duygular söylenmez. Sadece bir şarkıya emanet edilir. Bu şarkı sadece sana Nergis Hanım. Güzel bir şarkı. Nergis Hanım'ın seçtiği. Hepimizin ruhuna üfleyeceği bir şarkı olacağını düşünüyorum. Ben de ilk defa dinleyeceğim. Güzel bir şiir eşliğinde. Bakalım ne diyor?

0: Sergilerim çok güzel parça seçmişin gerçekten. Ben de çok beğendim. Gerçekten hoşuma da gitti. Hoş bir şarkıymış gerçekten. Gerçekten hoş bir şarkıymış. Bu arada tabii ki Doğanay Şirin Tuğçe Hanım'a güzel bir şarkı, şiir. Okuduktan sonra Tuğçe Hanım durar mı? Durmaz. O da demiş ki Tuğçe koca bacak benden Doğanay Şirin'e Güney Akgül hadi gel bu gece şarkısını demiş. Ve altına da notu iliştirmiş. Mektubunu bugün aldım kahvemi içtikte okuyorum demiş. Tuğçe koca bacak benden Doğanay Şirin'e Güney Akgül hadi gel bu gece şarkısını demiş ve altına da iliştirmiş. Mektubunu bugün aldım kahvemi içtikçe okuyorum demiş. Doğanay Şirin'e söylemiş. Güzel de bir şiir demiş hadi bu gece demiş. Demiş ama. Hadi gel bu gece konuşmayalım. Sessizlik anlatsın bizi. Ay şahit olsun, yıldızlar dinlesin. Bir şarkı çalsın uzaktan. Sen gül yeter. Ben o gülüşü bir ömür razıyım. Hadi gel bu gece konuşmayalım. Sessizlik anlatsın bizi.
1: Yıldızlar sönsün. Karanlık kalsın bu gece dünya sadece. Bizim etrafımızda dönsün. Gitme hep benimle kal.

Karanlık gecede kara sudan zap suyuna giden yol. Dolunay azaplığında vatanımın ay örgüsü saçlarına vurgun düşmüşüm. Alın yazımız vatan ve bayrak, şehitlik yazılmış. En güzel türküyü kurşun söyler üzüme. Ola ki pandüre kağıdı Judy Kabar türkülerinde muhabbeti bulurum bir zaman. Şehadetin aslanlarının savaşında. Ölümsüzlük, şehitlik bayrak hilalinde. Can veren, kan veren yiğitler. Yar gönlüme. Düştüğünde çıktık dağların başına. Karanlık geceden el uzattık hilale. Vurgun yedik seher rüzgarından. Gurbet türkülerinde selam ettik yar diyarına. Savaş türkülerinde kendimizi bulduk. Vatan türküsüyle toy eyledik her zaman. Kürşat başkın baskınlarında şehadetimi destur verirken, tekdir-i ilahi bayramdaki iman, vatan olası gönül neylerim, neylerim sensiz acep. Seninle gezerim şavşatı karşı,

Seninle inerim Bingöl'den Van'a, Muş'tan el ederim Adıyaman'a. En deli sevdalarımı yaşarım pusuya geçerken. Keleş sesinde yas tutarım ölen şehitlerin ardında. Divanesi olduğum Anadolu'yu gezerken, nasibim bir kurşun olup da düşersem toprağa, eğer toprağa açmışsa bağrını, damla damla düşüyorsa kan toprağa, bayraklara sarılıyorsa tabutlar, analar ağlıyorsa, yiğit erlerinin ardı sıra, gelinler yas tutuyorsa, yazıklar olsun bu düşmana.

Evet dostlar. Güzel bir mesajımız daha var. Merhabalar, Recep Bey, Cuma Kapalı Cezaevi Amir Kurşun'da Gülleren ben. Biliyorsunuz aşıkların ilk önce mesajlarını okuyoruz. Amir Kurşun'da Gülveren ben, eşim cam parçam, İhsan Yıldız için istek parçam. Aşkın adı sen parçasını canım kocama armağan ediyorum. Sonuç seni çok seviyorum diğer yarım. İhsan Bey, diğer yarısı İhsan Bey'e diyor ki Gülveren Hanım, değerli Gülveren Hanım, cam parçası İhsan Yıldız için aşkın adı parçası, yani aşkın adı sen parçası demiş. Evet.

Evet dostlar, nerede kaldık? Güzel bir yerde kaldık. Selamünaleyküm demiş. Ve aleykümselam. Yayınlar. Ankara'dan ben Murat Kartal. Envar Yılmaz. Boşa gitti şarkısını devrekte yatmakta olan kardeşim Doğan Ayşirin'i namı değer Dogi Baba'ya armağan ediyorum. İdam sehpasında hapşıran mahkuma çok yaşa demek gibiyim. Umutlarımız, hayallerimiz. Hayırlı yayınlar Rabbim. Tüm kader mahkumlarına yardımcı olsun demiş. Ve demiş ki Doğan Ayşirin'e, Enver Yılmaz boşa gitti.

0: Kaçamadım, yüreğimden kaçamadım. Kaçamadım. Doğan Ayşirin, kaçamadık. Evet dostlar.
1: Boşa gitti bu çay.
0: Evet. Merhabalar Recep abi. Ben Cuma kapalı cezaevi A1 kursunda Ceren ben. Senden ricam olacak Tuğba Başaran'dan. Sen beni hak etmediğin parçasına A1 kursundaki ablam Yıldız arkadaşlarım Tuğçe Medine ve Melike'ye gelsin. Dinlemedeyiz demiş. Uy. Tabii ki sırada Ceren Hanım. Biraz mesajlar karıştı da.
2: Olan oldu. Geçen bitti. Kalan kaldı. Giden gitti.
0: Ah gençim.
2: Rüya mıydı? Gerçek miydi? Anlamadım.
0: Değerli devrek esnaflarımızdan taksici Tekin Efendi. 41-49. Boşa gitti Tekin bu hayat, boşa.
2: Ne de zarar.
0: Okur doktor olursun dedik.
2: Gözüme göre bir yar.
0: Taksici oldu adam.
2: Bulamam.
0: Yıllarca yatırım yaptık okur diye. Taksici oldu. Vay vay vay vay. Biz bu türküleri dinlemeyelim de ne olsun? Tuğba Başaran, sen beni hak etmedin demiş. Sen bu hayatı hak etmedin Tekin. Evet arkadaşlar, Tekin Küçükkaya meydan takside 41-49 plakalı. Bilmiyorum bu taksinin reklamı nasıl yapılır onu da bilmiyorum gerçi. İmkanı olan binmek isteyen binebilir arkadaşlar. Her zaman sanırım numarası da yok. Şu an numara da vermiyor. Kendisi zaten meydanda herkesin fark ettiği bir tipe mevcut sahip. Ondan dolayı Tekin 41-49 tüm devreklere, devreğimizin güzide devrek efem, devrek halkı için güzel bir parça çalarsanız demiş taksici Tekin Küçükkaya. Ben ihtiyacım halinde devamlı bu taksici arkadaşı kullanıyorum. Yani biniyorum şey olarak, taksi hizmeti olarak. Kendisi gerçekten hizmeti güzel veriyor. Ben de beğeniyorum. Ve kendisine de güzel bir parça hediye etmek istiyorum gerçekten. İmkanı olan bu taksici arkadaşımızdan hizmet satın alabilir. Ceren Hanım'ın bir isteği vardı, onu çalacağım. İyi yayınlar. Ben Bey Cuma Açık Cezaevi Devrekli Dursun Eğriyer. Kuşunda Can abim Naşit Mandıracı. Abo. Ondan sonra Dursun Eğriyer, Şaban Baran Tezel, Hacı Bayram Çapan, Sorhan Soysal, Soner Yıldız, Hüseyin Akçana, Ali Emre Çelik, Ömür Özkan, A2 kurşunda Has Toprağı Makın Aksoy. Açık Cezaevi Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki parça size ve tüm Beycuma cezaevine gelsin demiş. Çok teşekkürler Dursun Eğriyer. Bayılıyorum böyle mesajlara. Gerçekten bayılıyorum. Sıradaki parça Ceren Hanım ve arkadaşlarının istediği, ben de taksici Tekin'e hediye ettiğim Tuğba Başaran'dan Hak Etmedin, Gerçekten Hak Etmedin.

0: Bu da benden, bu akşam beni dinleyen herkese gelsin. Bu şarkıda
1: cezamı bu.

0: A1 koğuşundaki kız arkadaşlarından Beycuma açıkta Serhan Soysal için.
1: Sevme sen de beni özledim, sesine gitti sen de yine gitmesem.
0: Serhan Soysal için.

A1 koğuşundaki kız arkadaşlarından Mecmua Çıktıkı Serhan Soysal için blok güzel gülüyorsun şarkısını istemiş.

Serkan Soysal için A1 koğuşundaki kız arkadaşları bloktan güzel gülüyorsun Serhan.

0: Ya bana ikide bir soruyorlar, nereden alıyorsun bu enerjiyi, nereden alıyorsun bu enerjiyi? Açıyorum Walk Show'u, gülüyorum, eğleniyorum, alıyorum enerjimi. Siz de açın, siz de alın.
1: Bu programda gülmek bedava. Bu programda mesaj göndermek bedava. Şarkı dinlemek bedava.
2: Ne duruyorsun?
3: Ne yapayım?
2: Helva yapsana, helva yapsana, helva yapsana, vay vay helva yapsana.
4: Walkie Show, Walkie Show, Walkie Show.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bayramın mübarek olsun.
1: Senin de. Kendine bir şey alırsın.
0: Sağ ol, Allah seni başımızdan eksik etmesin.
2: Bayramın mübarek olsun baba.
1: Senin de oğlum.

Efendim herkeslere hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar, selamlar, ben geldim. Evet efendim, uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle aynı ortamda, aynı stüdyoda, aynı mikrofonda buluşmak her zaman olduğu gibi bana neşe, keyif ve huzur vermekte. Beni özlediniz mi? He? Hayır mı? Valla ne bileyim Emine, her yayınında Volki seni çok özlemişler. Volki neredesin? Volki koş, Volki gel diye diye bana bir gaz verdi. İnanın bugün hastaneye gittim. Hastane raporunu almak için dedim. Ben bu akşam dedim ne olursa olsun bu programa çıkacağım. Ben birkaç haftadan beri böyle sağlık problemlerim vardı kıymetli dinleyenlerim. Allah'ın izniyle şu anda iyiyiz. Rabbim bizleri tedavi süreci boyunca yalnız bırakmayan bütün sağlık çalışanlarına, eş, dost, tanıdık, akraba, kim varsa bizi seven herkese minnettarım. Sağ olun, var olun. Evet, bomba gibi bir programla karşınızdayım. Allah nasip ederse 23'e kadar burada olacağız. Böyle hoplayacağız, zıplayacağız. Valla çekirge gibi. Şu anda bizleri devreyin neresinde dinliyorsunuz? Zonguldak'ın, Türkiye'nin neresinde dinliyorsunuz? Mesajları bekliyorum. WhatsApp üzerinden mesajları. Tabii şu anda standlar kuruldu. Herkes böyle devrekte havanın da böyle güzel olmasından kaynaklı değil mi? Herkes geziyor, alışverişini yapıyor ama merak etmeyin. Allah nasip ederse inşallah böyle 20 Temmuz gibi diyelim, bir aksilik olmazsa bizler de standtan canlı yayın yapacağız. Böyle bizi canlı canlı izleyecek, canlı canlı radyo yayını nasıl yapılacak göreceksiniz. O yüzden bizi takipte kalın. Evet, program başladı. Bizleri WhatsApp üzerinden, bizlere WhatsApp üzerinden mesaj gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız 0507-380-067. 0507-380-067'den WhatsApp üzerinden mesajlarınızı bekliyorum. Bakalım bizleri kimler özlemiş, şu anda kimler nerede dinliyormuş, hep beraber öğreneceğiz. O zaman güzel bir şarkıyla program devam etsin. Mesajları bekliyorum. Hadi o zaman hep beraber oynamaya başlayalım.

Ya bana ikide bir soruyorlar, nereden alıyorsun bu enerjiyi, nereden alıyorsun bu enerjiyi? Açıyorum Volk Show'u, gülüyorum, eğleniyorum, alıyorum enerjimi. Siz de açın, siz de alın.

Efendim birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. En güzel şarkılarımı sizlerle buluşturuyorum. Evet, mesajlarımız bir hayli böyle birikmiş durumda. Bakalım bizlere kimler ne yazmış. Ooo, kimler gelmiş, kimler gelmiş, gözümüz yollarda kaldı demiş. Hangi gözüm? Sağ mı, sol mu? Sorunsuz yayınlar Volki Show. An itibariyle yayında sıradaki şarkı sana gelsin, kolay gelsin. Volki demiş, sevgili Emine her zaman olduğu gibi. Yine bizi yalnız bırakmayan isimlerden bir tanesi. Buradan kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir tane mesaj gelmiş. Maşallah. Hayatım boyunca ben böyle uzun bir mesajı bırak, mektup yazmadım. Evet, bu arada yeni radyo masası yaptırdım kendime. Böyle çok güzel. Böyle ışıklı mışıklı, böyle cinciklı mıncıklı. Böyle sırf böyle ışık, böyle aynı ben gibi böyle yanar döner. Böyle Volki Show böyle bir yanıyor dönüyor. Böyle bazen kırmızı oluyor, bazen böyle mor oluyor. Böyle yalnız bir içinde pembe renk yoktu. Böyle pembe renkte olay değildi. Ama neyse, yapacak bir şey yok. En sevgili Özcan Bey yayınımız efendim. Buradan kendisine selam, sevgilerimizi iletiyoruz. Hoş geldiniz, merhabalar diyelim. Evet, WhatsApp üzerinden mesajlarımızı bekliyorum. Ben teşekkür ederim Volki demiş. Ama hala hangi gözünden beklediğini yazmamışsın. Demine bak, o önemli. Hangi gözünden bakıyorsun? Sağ mı, sol mu? Onu yaz, tamam mı? Evet, şöyle bakalım. Evet, çok uzun bir mesaj olmuş ama şöyle bir kısa bir özet geçelim. Beycuma'da bizi dinleyen Devrekli Dursun Eğriyer Koğuşundan Can abim, Naşit Mandıracı, Şahan, Baran, Tezel, Hacı Bayram, Çapan, Sarhan Soysal, Soner Yıldız, Hüseyin Akçan'a, İlker Ülkü, Ömür Özkan. Değil mi? Her birine Akın Aksoy, Gökhan Gelmişoğlu'na selam gönderiyorum demişler. Avcılardan Meral. Evet, aynı zamanda eşim Dursun Eğriyer'e de buradan selam gönderiyorum. Onu çok özledim, onu çok seviyorum. Sıradaki şarkıyı da ona armağan ediyoruz demişler mesajında. Peki efendim, buradan selam olsun. Evet, Mavi Ayça. Ayça, sen hala rengini değiştirmedin mi? Seni en son bıraktığımda maviydin, gene mavisin. Ha, insan bir renk değiştirir. Vallahi ben bile inanılmaz derecede aklına gelebilecek bütün renkleri yüzümde. Böyle kırmızıdan böyle mavi. Vallahi Şirinler gibi biri oldum. Evet, yine benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim, çok kıymetli. Ay canım benim ya. Naz, vallahi senin şu nazarların var ya, şu nazar boncukların. Bu arada hastaneye gittim Elif. Allah'a şükür hiçbir şeyim yokmuş. Yani başınıza artık musallat olmaya devam edeceğim. Hani bilgin olsun. Bir yerden kurtuluş yok. Vallahi yok. Var ya, her gün var ya, hele bugünden itibaren at gibi koşacağım. Tabii ki. Hey, sevgili Elif'e de buradan selamlarımızı göndermiş olalım. Tabii. Google'a musallat yaz, zaten ben çıkıyorum. Evet, iki gözümle demiş. Peki. Evet, çok teşekkür ederim. Ya ben utandırıyorsunuz ya. Neyse, yayını kapattıktan sonra ağlayacağım şu an. Elif. Peki, 0507-380-067'den 0507-380-067'den mesajlarınızı bekliyorum. Yine halihazırda çok güzel bir şarkı var. Böyle dımtıslı. Valla tam böyle oynamalık. Şu anda beni Devrek Meydan'da dinleyen var mı? Şöyle bir mesajlarınızı bir iletin bakalım. Şöyle mesajlarınızı bir ulaştırın. Şöyle radyomuzun sesini böyle sonuna kadar açın. Birazdan Sinan'dan da çalayım.
Valla Sinan'ın yokluğunu ayıratmayalım. Hadi ver bakalım. Ver. Evet hadi bakalım. Bu arada çok sevdiğiniz ve çok istek aldığım şarkılardan bir tanesi bu. Ömrüm. Ömrümü yiyenlere gelsin bu.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Usta, ne yemeklerin var?
2: Kas kebabı var, haşlama var, karnıyarık var, pilav var, biber dolma, taze ayçi...
3: Hepsini yiyelim, ne varsa yiyelim.
1: Yiyelim oğlum. Sen bize önce şuradan 4 tane kuru fasulye gönder.
0: Aaa! Ben az ucaydım, yemek istedim, yemek istedim. Üç gündür su içiyorum. Makam
4: yok, bana bu kıyacağım
0: artık.
4: İlaç gibi radyo.
5: 93.0 Devrek
0: FM.
5: Al kişi oldu, al kişi.

0: Allah'ıma sevdalıyım.
1: Lav lav Mahsum.
2: Yani sen beni istemiyor musun?
3: İstemiyorum.
2: Ah canım. Sen beni istemiyorsan ben seni hiç istemiyorum. Allah Allah be. Kendini bir şey zannediyor.
3: Kendin de geçsin.
2: Olmaz, öptürme.
3: Aa, öpeceğim öpeceğim.
2: Ayıp olur herkesin arasında canım. Aa. Aa,
3: niye ayıp olsun, sözlüm değil mi? Zıpayım bir kere.
2: Ramazan ne diyor bu?
4: Bırakıyorsun kızcağız be.
2: Olur mu oğlum?

Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor birbirinden güzel şarkılarımız eşliğinde. Şöyle bakalım kimler ne göndermiş bizlere. İyi akşamlar Volkan abi, ben Alev. Sıradaki en güzel şarkılar şu anda seni dinleyen canım oğlum Serhat Özer'e ve arkadaşlarına gelsin. Hayırlı yayınlar demişler mesajında. Selam olsun buradan. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı Beycuma'da bizi dinleyen eşim Barış Demiral için gelsin demişler. Sıradaki şarkıyı da armağan ediyoruz. Evet, Hayri Arı'dan gelen bir mesaj. Selam Volki kardeşim. Seni şu anda Serhat Özer dinliyor ve yanında da arkadaşlarıyla beraber dinliyorlar. Ona güzel bir şarkı armağan eder misin demiş. Tabii ki efendim, sıradaki şarkıyı da armağan edelim. İyi akşamlar Çağcuma'dan selamlar. İbrahim Erkal'dan Ömrüm şarkısını çalabilir misiniz demişler. 22 itibariyle böyle slow şarkılara geçiş yapacağız. Tekrar mesajı gönderirsen eğer sevinirim, ben de bu şarkıya yer vereceğim, olur mu? Evet, Alper Han'dan gelen güzel bir mesaj. Şu anda bizleri Serhat Özer dinliyor. Ona sıradaki şarkıyı armağan edelim. Az kaldı kardeşim, bir araya geleceğiz demiş. Bekliyoruz demiş. Seni çok seviyoruz demiş. Seni çok özledik demiş. Peki efendim, bu arada evet, Serhat Özer'e bugün bayağı bir kutlama mesajı, merhaba mesajı gelmiş. Evet, Barış Demiral için şarkıyı çalar mısınız demişler. Gülay göndermiş mesajı. Değil mi? Oğlunuz Barış Demiral. Selam olsun efendim ona da buradan. Evet, bu arada böyle uzun uzun mesajlar yazmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz bizler sadece sizden gelen mesajları özetliyoruz. Ama hepinizin bildiği gibi benden hemen önce, yani benim yayın saatimden hemen önce sevgili Recep abi hepinizin bildiği gibi mahkum programı yapmakta. Yani böyle uzun uzun diye yazmayın. Sadece şuna şuna şuna armağan ediyorum diye şarkınızı yazarsanız ben de buradan yer vereceğim, bilginiz olsun. Evet, Sercan Musluk kime göndermiş bakalım. Selahattin Karakuş, Celal Çataklı, Ömürkan Tasalı, Ahmet Bahadır, Onur Ataçlı, Mirajcan Özer, Fatih Kefeli, Hasan Akın, Muharrem Çayır'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demişler. Peki efendim, sıradaki şarkı armağan olsun. Evet, birazdan canlı telefon bağlantısı alacağım, bilginiz olsun. Sevdiklerinize, eşinize, dostunuza, kardeşinize, oğlunuza, kızınıza, damadınıza, gelinize. Ay diyemedim, ay dilim. Yani burada sesinizi duyurmak istediğiniz kim varsa onlara da buradan şöyle kısaca bir merhaba demek istiyorsanız eğer, birazdan bir numara vereceğim, o numarayı arayacaksınız ve kendi sesinizle ona merhaba diyeceksiniz. Anlaştık mı? Peki efendim. O halde yine güzel bir şarkıyla devam edelim. Burada WhatsApp üzerinden mesajları yine bekliyorum. 0507-380-067 radyomuzun WhatsApp mesaj hattıdır, bilginiz olsun. Bu arada da Ferdi, neredesin Ferdi? Adam beni unuttu ya. Evet, mesajları bekliyoruz efendim. 0507-380-067'den mesajları bekliyoruz. Birazdan da canlı telefon bağlantıları kuracağız, bilginiz olsun. Haydi bakalım, ver müziği. Şöyle yine güzel bir oyun havası.

Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Ya şu potansları bir öğrenemedim. Kaç yıllık radyocuyum, hala da insan kendi potansının yerini öğrenemez mi ya? Artık yaşlanıyoruz ya, yapacak bir şey yok. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor dedik. 22.45 yaptık. Türkiye'nin 21.45, ne 22'si? 22.45 yapsak program biter. Yok, ben iyi değilim bugün ya. Yine Emine'nin böyle şu saçma sapan mesajına böyle odaklandım. Ondan dolayı yine böyle. Peki. Evet, şimdi ben bir telefon numarası vereceğim kıymetli dostlarımıza. Ve sizler de oradan sevdiklerinize merhaba diyeceksiniz. Acaba bakalım bizi kimler dinliyor? Şöyle güzel bir şekilde, radyomuza yakışır bir şekilde. Şöyle kısa kısa radyomuza katılıp bir merhaba deyin sevdiklerinize. O zaman numaramızı verelim. 0212 909 9167. 0212 909 9167. Evet, buradan sevdiklerinize merhaba diyebilirsiniz. Hatta yarışma bile yapabiliriz. Vallahi. Evet, hayır yapalım. Evet, aramak isteyen varsa hemen arasın. Şu an itibariyle yayınımız müsaittir, bilginiz olsun. Arayan ilk dinleyicimizi yayına alıp sevdiklerine buradan merhaba deme fırsatı veriyoruz. Hadi bakalım. Evet, bu arada TikTok üzerinden de canlı yayındayım. Bakar mısınız, Allah'ınıza Azrail geldi. Tövbe bismillah. Git. Evet sevgili Beyza, şu anda yayınımızı dinleyen bir diğer isim. Beyza, şu an sesim net geliyor mu oraya? Güzel geliyor mu sesim? Şöyle bir ses ver bakayım. 1-2. Evet, 0212-909-9167. 0212-909-9167. Şu an itibariyle hattımız aktiftir, bilginiz olsun. Arayan ilk dinleyicimizi direkt yayına alacağım. Bilginiz olsun. Hadi oğlunuza, çocuklarınıza buradan kendi sesinizle merhaba deyin. Vallahi bak, bu fırsat elinize geçmez. Peki. İyi akşamlar, ben Gökhan Gelmişoğlu. Dursun, Eğriyar ve Akın Akso'ya selam söyler misiniz demişler. İyi yayınlar dileyerek mesajı burada bitirmişler. Selam olsun diyelim. Yeğenim Serhat Özer'e bir şarkı lütfen demiş Bahar teyzen. Serhat'ım, seni çok seviyorum demiş mesajında. Buradan selam olsun efendim. Hey sevgili Asmara, hoş geldin, sefa getirdin. Evet, Asmara da bizim çok değer verdiğimiz arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ona da buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Sırada çok güzel bir şarkı var. Böyle oynak tıntıstı bir şarkı. Sen iyi oynarsın. Seversin bu tarz müzikleri. Evet, program devam ediyor. Evet, son kez numaramı veriyorum. Bir daha arama yok. 0212-909-9167, bilginiz olsun efendim. Hadi ondan geriye doğru sayalım. 10 9 8 Neydi, bir dakika. Ha, 7 6 5 4 3 2 2 2 1 0 Eksi 20 Peki efendim, programımızı o zaman sürdürelim. WhatsApp mesajlarımızı da WhatsApp numaramızı vererek bir kere daha hatırlatarak
Oradan da gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız 0507 380 0067, 0507 380 0067. Evet, bu arada sevgili Cihan şu anda yayınımızda. Karadenizli Şevku şu anda yayınımızda. Evet Cihan, hepinizin bildiği gibi TRT Spor'da bizim birçok maçın spikerliğini yapan arkadaşımız, çok kıymetli dostumuz. Her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmadı bugün de bu programda. Evet, sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Çok güzel bir şarkı var İsmail YK'dan. Seversin sen. Beyge. Hadi bakalım o zaman, güzel bir şarkıyla daha program devam etsin. Günün son hareketli şarkısı gelsin. Sonrasında hepinizin bildiği gibi malum böyle slow tarzı şarkılarımıza geçiş yapacağız. Böyle ritmimizi düşüreceğiz. Artık hoplayıp zıplamayacağız. Daha böyle güzel, daha böyle sakin şarkıları sizlerle buluşturacağız. Hadi verelim bakalım o zaman. Emine adı ara. Bana değil de sana yazsın. Hadi ara ara. Ara da bir sesini dinlesinler. Selam, ben İstanbul Esenyurt'tan Volki uzun aradan sonra sesini duymak güzel, sıradaki şarkıyı tüm Devrek FM dinleyenlere gelsin demişler. Yalnız bu program iki Volki çok. Sen benim programlarında Volkan ol. Benim programda ben Volki olayım, olur mu? İki Volki olmaz biliyorsun atasözü. Deli deliyi gördün mü sopasını saklarmış. Şimdi iki Volki birbirini görünce ne yapar? Değil mi? Volkancığım. Peki selam olsun sana da. Evet Gökhan, hoş geldin. Bir şarkı çalar mısın demişler. Sıradaki şarkıyı armağan ediyorum sana, bilgin olsun olsun. Evet bu arada Emine hayırdır kontürün mü yok? Evet Emine'yi bekliyoruz. Ne yapalım? Sana Gül Pembe şarkısını mı çalayım? Hani böyle... Neydi o programın adı? Yağmur hoş geldin. Hani böyle biri kapıdan gelirken... Böyle bir şarkı vardı ya, hani bilirsin. Ne yapayım, onu mu çalayım? Emine 10... 9... 8. Evet Kadir'cim hoş geldin. Radyocu Kadir. Hoş geldin, sefa getirdin. 7. 6. Allah'ım ya Rabbim, süsleniyorum demiş. Yav sesin çıkacak radyoya. Sanki görüntülü arayacak. 5. 4.

0: Kıl konuş diye diye diye diye ömrümü yedi. Beni programda ne derse böyle sesi gür çıkıyor. Ne yapıyorsun? Mikrofonu mu yuttun? Ne yaptın?
1: Vallahi bilmiyorum ki.
0: He.
1: Yutmuş olabilirim.
0: Evet, hoş geldin. Nasılsın? İyi misin bakayım?
1: İyiyim valla. Senin sesini duyduk. Ben
0: Duydunuz.
1: çok iyi oldum.
0: Kaç kişi?
1: Valla şu anda eşimle ben seni dinliyorum. Balkonda keyif yaparken.
0: Çayınızı yudumluyorsunuz ha?
1: Evet, hem seni dinliyoruz.
0: Maşallah. Enişteme buradan selamlarımı gönder. Enişte, selamu aleyküm.
1: Selamı var, el sallıyor.
0: El sallıyorsa ben görüyorum zaten canım. Benim kalp gözüm açık. Evet.
1: Hayır.
0: Emine,
1: Ben de.
0: her zaman vallahi programlarımızı severek dinleyen, kaçırmayan, aynı zamanda da hafta içi program sunan bir arkadaşımızsın.
1: Evet.
0: Programların hakikaten çok güzel. Senin yayın saatlerin kaçtı ya?
1: 10-12.
0: Olur tabii canım, ben zaten 10-12 ben bütün her şeyimi bırakıp sadece Emine'yi dinliyorum. Yani bu zaten yayın saatlerini bildiğimden, yani onu söylediğimden, aslında bilmediğimden değil. Hani sen söyle ki bilmeyenler bilsin diye.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: İyi kıvırdım değil mi?
1: Ya kıvırma değil. Sen zaten beni dinliyorsun ama bak, vaktin oldukça.
0: Tabii canım. Ayda bir. Evet Emine, şu anda beni ilk arayan sensin. Devrek'te seni çok özlediler falan dedin ama şu anda beni özleyen yok gibi ya.
1: Niye o mesajlar başkasına mı geliyor?
0: Bana ne bileyim ben, onlar da şey, benim söylediğim, yani mesaj atın dediklerim.
1: Borki bak. Buradan seslenirim
0: Seslen.
1: devreklere, çağcımalara,
0: Evet, seslen.
1: Lütfen Morki'yi bu akşam yalnız bırakmayın.
0: Evet.
1: 100 tane mesaj bekliyorum.
0: Ahey İşte bu.
1: Yani Morki daha nasıl
0: Ya
1: yapabilirim?
0: bir dakika dur, bir dakika dur, gaza geldim.
2: Burası karışacak, vaziyet alın.
0: Ya bir tek o değil.
3: Bırakın, bırakın, tutmayın beni. Tutmayın küçük enişte, salıverin gitsin.
0: Evet, şimdi artık herhalde ararlar diye düşünüyorum. Mesaj atarlar diye düşünüyorum.
1: Aynen, ben buradan kader mahkumlarına da Rabbim tez vakitte ailelerine kavuştursun, özgürlüğüne kavuştursun diliyorum.
4: Amin. Amin.
0: Ne güzel amin diyor ya. Vallahi. Bu kızı çok aradım
1: Vallahi
0: da
1: benden
0: bulamadım.
1: güzel amin diyor.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Vallahi benden de güzel amin diyor. Vay be. Evet Emine, var mı dinleyicilerine söylemek istediğin bir şey?
1: Valla ne diyeceğim dinleyicilerime?
0: Ne
1: Bizi
0: bileyim ben?
1: dinlesinler, kaliteli yayıncılarımızın hepsini dinlesinler. Devre geçenden ayrılmasınlar. 7-24 saat biliyorsun yayınlarımız devam ediyor.
0: Evet.
1: Yani. Bizi yalnız bırakmasınlar desteklerinden. Biliyorsun bir yayıncının en büyük desteği dinleyicisidir.
0: Hayır. Haram olsun lan bu dünya. Ya öyle bir söyledin ki var ya, bizi Emrah Muldur'a bağladın var ya.
1: Bir tane Emrah çalarsın artık.
0: Hayır.
1: Boynu bükük.
0: Çalamam.
1: Neyse bu ki ben seni tutmayayım. Dinleyicilerimizin
0: Sen
1: şarkılarını bekliyorum.
0: git hadi. Beni yalnız bırak. Evet, Emine çok teşekkür ediyorum bağlandığın
1: Rica
0: için.
1: ederim. Tüm dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Mutlu hafta sonları dilerim.
0: Hadi bakalım. Haram olsun. Hadi git, vallahi Emrah Modur'a bağladın beni ya.
1: Tamam, kolay gelsin. Sorunsuz
0: Sağ ol.
1: yayınlar.
0: Önce sen kapat abla. Hadi bay bay. Hayır. Valla en son Emrah moduna da bağladınız beni ya. Hadi bakalım, slow şarkılara geçiş yaptık efendim. Burhan Çaçan, rahmetle anıyoruz kendisini. Bu güzel şarkı Burhan Çaçan sevenlerine armağan olsun.

0: Bu programda gülmek bedava. Bu programda mesaj göndermek bedava. Şarkı dinlemek bedava.
1: Ne duruyorsun?
2: Ne yapayım?
1: Helva yap sana, helva yap sana, helva yap sana, vay vay helva yap sana.
3: Walkie Show, Walkie Show, Walkie Show.
4: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

Ya bana ikide bir soruyorlar, nereden alıyorsun bu enerjiyi, nereden alıyorsun bu enerjiyi? Açıyorum Volk Show'u, gülüyorum, eğleniyorum, alıyorum enerjimi. Siz de açın, siz de alın.

0: Evet efendim, birkaç şarkı ile sizleri yalnız bıraktım çünkü az bir işim vardı. Hallettim, geldim Allah'ın izniyle. Evet sevgili karanfil. Evet karanfil şu anda bizleri dinliyor efendim. Ona da buradan selam olsun. Ne yiyorsun demiş. Söylemeyeceğim. Evet kanki bekliyorum demiş. Neyi bekliyorsun, orayı anlamadım. Oo Faruk Bey, Faruk Beyciğim. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız efendim? Hayır sana şimdi laf da söyleyemiyorum. Masayı yaptın. Ama var ya herkes o kadar beğendi ki ya yemin ediyorum. Böyle gelen giden ooo dedi ya çok güzel olmuş falan diye nazar diyecek. Artık yani bir tarafından bir şey olursa bir tane daha hediye edersin. Yapacak bir şey yok. Vallahi ben bilmem. Yani bir yıl. Ama sende problem yokmuş. Onu öğrendim yani. Ya ağzına hayır aç ya. Ya ben öyle lafın gelişi söyledim ya. Hemen patlattın dedi ya. Yok yanıyor vallahi. Ne güzel bile rengarenk. Yemin ediyorum gökkuşağı gibi. Vallahi yemin ediyorum. Evet ben bu arada Furkan'cım dinliyor mu beni buradan? Furki. Evet Buse'cim hoş geldin. Ben de buradayım demiş ya. Ben seni yeni gördüm. Kör olma yazıcı. İnsan oraya bir ışık yakar. Faruk. Buse'ye de takalım bilet. Bak programa gelip geldiği belli olmuyor. Böyle yanıp sönsün orada Buse ismi. Evet bakalım WhatsApp üzerinden mesajlarımıza bakalım kimler ne yazmış. İyi akşamlar ben Sercan. Kime ne demişler? Evet Becuma M tipi kapalı cezaevi C7 koğuşuna selam olsun demişler. Aleyküm selam diyelim. Evet bakalım ben Hakan ben dostum demiş. Oo Hakan'cım hoş geldin. Ne haber? Vallahi özlettin ya. Evet selam olsun sevgili Hakan'ıma. Hakan senin yayın saatleri kaçtı ya. Merhabalar ben Sultan. Beycuma'da şu anda yatmakta olan Yaman Özdemir Aslan kocama. Onu çok sevdiğimi ve bu kötü günlerinde geçeceğini söylüyorum demiş. Seni çok öpüyorum. Allah tüm kader mahkumlarını kavuştursun diye mesajını burada noktalamış. Buradan selam olsun efendim kendisine. İyi yayınlar ben Beycuma'dan. Dursun Eğriyer, Can abim, Naşit Mandıracı, Şahan Baran, Tezel Soner, Yıldız Hastoprağım Hakkın Aksoy ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selam gönderiyorum. Sıradaki şarkı herkese gelsin demişler mesajlarında. Peki efendim mesajlarınız böyle ekranıma düşmeye devam ediyor. Benim anlamadığım şey şu. Hani hepinizin bildiği gibi bir telefon numarası veriyorum. Yani buradan böyle mesaj yazıyorsunuz. Eyvallah. Ya bu niye böyle gümbür diyor? Tabii yanlış potansı kaldırsam gümbürter tabii. Evet bu arada yani dediğim gibi bir telefon numarası veriyorum size. Oradan arayıp buradan sizi dinleyenlere merhaba diyebilirsiniz. Vallahi ücretsiz. Evet kardeşim. Eşine selam olsun. Biz burada hepimiz aileyiz demiş mesajda. Evet, sevgili Seher. Hoş geldin. Sefa getirdin. Mustafa Şen. Ankara'dan bizi dinleyen sevgili Mustafa abime selam olsun. Öyle mi? He hatunun yanında. Ben de diyorum Buse diyorum niye buradan Sabahat'a niye selam gönderiyor? He tabii geriye dönük böyle bakmadığım için. Sebat yenge. Şimdi ben bir sene bekledim. Baktım olacak gibi değil. Gittim 5 gün boyunca orada çalıştım. Masayı aslında ben yaptım. Tabii ben olmasam o masa biraz zor biterdi gibi geliyor. Şimdi senin de tabii böyle bir istediğin bir ürün var değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Yok tövbe de. Hayatta yapmam ben öyle şey. Ben ortalığı karıştırmak.
1: Burası karışacak vaziyet
0: alın. Yok yok yok vallahi öyle bir şey yok. Tabii şimdi dur lafımı kesme bak Faruk önemli bir şey anlatıyor. Ya şimdi senin de bizzat bence beraber çıkın evden. Çocuklara Furkan'a verin. Furkan baksın. Zaten her şeyi Faruk yapıyor. Faruk'la beraber ne istiyorsan orada böyle ölçün, biçin, kesin, tamam mı? Eğer boyaya gidecekse söz veriyorum, ben götüreceğim. Evet. Bizzat ben gelip ben boyaya getireceğim. Tabii onlara başka türlü mümkün değil. Benden söylemesin. Ben biliyorsun böyle aile arasında çok girmeyi sevmem. Hele hele böyle hani karı koca arasında böyle ne bileyim. Ya sen şimdi şu an ben biliyorum onu sakalından tutuyorsun gibi ama tabii benimle alakalı bir durum değil. Tabii işin latifesi olsun efendim bunlar. İşin esprisi olsun. Şimdi latifesi olsun derken şimdi latife kim der şimdi o? Yani latife Türkçenin diğer adımında hani latife olsun diyoruz ya. Hani çok dikkate alma. Vallahi bak çok dikkate alma yani. Latife diye biri yok. Sevgili hakikaten Furkan olsun, Faruk olsun, işin latifesi olsun, yine latife dedim. İşin esprisi olsun bunlar. Gerçekten çok değerli isimler, sağ olsunlar. Bizler orada çok güzel ağırladılar. İstediğimin, hatta benim istediğimin dışında çok güzel bir ürün yaptılar. Buradan sevgili Faruk'a, aynı zamanda Kristal Metal çalışanlarına, Kristal Metal'a da çok çok teşekkür ediyorum. Alkışlıyorum ha. Tamam hadi size barışın ya. Dur ben size bir dans havası şey yapayım da bir dans edin siz. Vallahi sizin hakkınızdan bu şarkı gelir ha. Yıldız abladan böyle güzel bir şarkı. Hadi bakalım. Evet sevgili Cüneyt Taşkıran. Hasan Karaöz ile şu anda seni dinliyoruz demiş. Cüneyt Taşkın amcaoğlu, selam olsun, afiyet olsun. Eyvallah abim benim, cansın.

0: Evet sevgili Hakan Yılmaz. Efendim kendisi biliyorsunuz bizim programcı arkadaşlarımızdan bir tanesi. Hafta sonu 21-24 saatler arasında sizlerle beraber oluyor. O yüzden onun programlarını da kaçırmayın. Silinmeyen hatıralar. Ben o yüzden çok böyle muhatap olmuyorum Hakan'la. Silinmeyen hatıralar. Ya ben hatıralarımın hepsini böyle kötü olanların hepsini siliyorum. Şimdi silinmeyen hatıralarda acaba bunlara yer yok değil mi Hakan? Yoksa dinlerim bak. Hadi söyleyeyim. Ha sonra söylenmedi deme. Evet Hakan çok güzel program yapan, çok değerli programcı arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ona da buradan selam olsun efendim. Her zaman olduğu gibi yine bizi dinliyor. Evet hayırlı akşamlar abi. Ben Nimet Kocasoy. Evet şu anda eşim Serdar Kocasoy seni dinliyor. Onu çok seviyorum. Bizi merak etme biz iyiyiz. Sen de iyisindir inşallah diyerekten böyle Allah bizleri kavuştursun diye dua etmiş. Rabbim her daim yanında olsun. Aslan kocam seni çok seviyorum. Sensiz yapamıyoruz demiş mesajında. Bir şarkı isteğinde bulunmuşlar. Sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz kendilerine. Selamun aleyküm Devreg efem. Aleyküm selam. Bu arada ben de Volk Show. Bilginiz olsun. Ben Sultan. Beycuma'da şu anda Yaman Özdemir. Kurban olduğum seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak. Sadece umudumuzu kaybetmeyelim. Birbirimize güvenelim ve birbirimizi sevelim demiş. Allah büyük. Devreg FM'e selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum demiş mesajında. İstanbul'dan selamlar. Hayırlı akşamlar. Keyifli yayınlar. Kolay gelsin Volkan Bey. Ben Orhan Gencebay hayranı Sevilay. Orhan Gencebay'dan şarkı rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Sorunsuz yayınlar demişler. Teşekkür ederiz efendim. Sıradaki şarkı size armağan olsun. Evet Emircan Camcı canım abim. Seni çok seviyoruz. Seni çok özlüyoruz demişler. Sıradaki şarkıyı da sana armağan ediyoruz demişler. Biz iyiyiz. Her zaman seninleyiz demişler. Ağlama demişler mesajlarında efendim. Evet bakalım şöyle bir diğer mesajımızı da okuyalım maşallah. Arka arkaya yazmışlar. Arka arkaya. Yalnız bilginiz olsun. Bu kader mahkumu programı değil. Sadece kime şarkı armağan etmek istiyorsanız lütfen onun ismini yazın. Çünkü benden önceki programcı abimize ayıp olur. Biliyorsunuz o sizleri böyle daha detaylı okuyor. Değil mi? Ama ben yine kırmadan şöyle hızlı bir şekilde okuyayım. Evet Melike Kılıç sıradaki şarkılar İsa Kara'ya gelsin demişler. Evet seni bekliyoruz demişler. Özgür günlerde seni bekliyor olacağız. Her zaman seviyoruz demişler. Peki. Evet Filiz Rüzgar'dan değil mi bir şarkı isteğinde bulunmuşlar. Workshop. Bir kere adımı bir kere yanlış yazdın okumuyorum mesajını. Workshop ne ya? Bir böyle bir isim olur mu ya? Bir de W-O-R-K. Bakın Volkan. Hani böyle Volkan'a Volki derler ya hani. Volki. Lütfen. Bak bunu ben çok hassasım. Kelimelerle aram çok iyiydi. Hemen düzeltip gönder okuyayım. Peki. Work. Alakam yok. Vallahi alakam yok ya. Evet. A1'den Gülcan A3'te olan İhsan Filiz için bir şarkı isteğinde bulunuyoruz demişler. Abi sana da yayınlar demişler. İyi ki varsınız demişler. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun demişler. Eyvallah. Volki.
1: Volki Show.
0: Abi bir daha söyle ne olur.
1: Volki Show.
0: Bir daha ne olur.
1: Volki Show.
0: Anlaştık mı? Peki. Kolay gelsin öncelikle yayınlar dilerim. Ben Tuğhan Aker. Nurullah Keleş, Mustafa Aksoy. Geldim işte dostum Ali Kınık'tan. Bu şarkıyı çalarsanız çok mutlu olurum demişler. Siz yine mutlu olun ama ben bu şarkıyı şimdi çalamayacağım. Çünkü listemde şarkılar seçilmiş. Onları sizlerle buluşturacağım. O yüzden yine mutluluğun olur mu rica ediyorum. Benim çaldığım şarkılar da güzel. Lütfen olur mu? Peki efendim. Volki Show ya. Evet. Evet, bu telefon alayım mı bir tane? Hadi bir tane alayım. Aramazsanız bir daha var ya, inanın telefon almayacağım. Evet, 0212 909 9167. 0212 909 9167. Hani bilginiz olsun, bu normal hat yani. Hani böyle 900'lü hat gibi, böyle ne bileyim ücretli hat değil. Yani evden eve arıyorsunuz ya. Heh, öyle yani. Akılları çıkıyor çok param, böyle param gidecek diye. Yok öyle bir şey yok. Vallahi yok. 0212 909 91 67. Evet, aramak isteyen varsa arasın. Anons kesildikten sonra yayını almayacağım. Telefon bilginiz olsun. Evet, 22.37 yaptık bu arada saatlerimizi. Hakikaten birbirinden güzel şarkılarımızı sizlerle buluşturduk. Hüseyin Kahraman, hayırlı yayınlar abi demiş. Çok teşekkür ederim. Evet, yine Indonesia. O nasıl diyorlardı? Biz Endonezya diyoruz ama onlar Indonesia. Doğru mu? Eve. Evet, bizleri şu anda dinliyorlar orada. Sevgili Eve'ye buradan. Hello, welcome. How are you? Faisten kent you. Eve. Evet, Aysun Yılmaz, çok teşekkür ederim, sen de yanımıza hoş geldin diyoruz. Peki efendim, o zaman güzel bir şarkıyla program devam etsin. Ver abi müziği. Şöyle eskilere getireyim biraz sizi.

Evet efendim, 22.43 yaptık Türkiye'nin ortak saatlerini. Sevgili kardeşim, operatör, hoş geldin. Evet, bu arada Türkali'de bizi dinleyen tüm dostlarımıza da buradan sevgiler göndermiş olalım. Hakikaten Türkali'de bizi herkes, hemen hemen herkes dinliyor. Benim doğup büyüdüğüm köy, hatta köy demeye de bin şahit istiyor, belde. Yakında belediye olursa şaşırmayın. Hatta belediye başkanlığına da adaylığımı şu an itibariyle koyuyorum. Evet. Evet sevgili Hüseyin, hoş geldin. Kesin rahat durmamışsındır. Yoksa kimse durduk yere onu yapmaz değil mi? Ne halt karıştırdın? İsteğimi çaldınız mı? Anlayamadım ya. Ya da 11'de mi çalacaktınız demiş. Hiç haberim yok. Mesajını ilk kez görüyorum. Ben masumum, hiçbir suçum yok. Vallahi bilmiyorum, benden sonraki arkadaş çalar mı çalmaz mı bilmiyorum. Evet Sultan Adam, yine döktürmüşsünüz maşallah maşallah. Evet, Yaman için bir şarkı isteğinde bulunmuşlar. Uzun uzun yazmışsınız ama bunu dediğim gibi benden hemen önce sevgili Recep abiye böyle uzun uzun yazın. Lütfen, rica ediyorum. Çünkü bizler sadece isimler okuyoruz, bilginiz olsun. Evet, çok özlediğini, çok sevdiğini yazmış. Hayallerinle uyuyorum, seni bekliyorum demiş. Seni

Bak bizlere de teşekkür etmiş. Çünkü gerçekten okuduğum mesaja göre şöyle. Çok seviyormuş. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Rabbim inşallah tez zamanda sizleri kavuştursun. Zor, farkındayım. Sizlere de bir nebze de olsa bu bir teselli ama şu konuda da bizi de ne olur haklı olarak bizi anlamanızı rica ediyorum. Şimdi herkesin bir programı var. Şimdi kader mahkumlarıyla alakalı yapılan bir program var. Özel program var bu ve bu her gün yapılıyor. Her gün yapıldığından dolayı şimdi benim buradan bunları okumam o arkadaşlarıma haksızlık olur. Çünkü olay aslından çıkar değil mi? Ama o yaz yine mesajınızı yazın. Mesela işte şurada bizi dinleyen işte şuna mesaj diye. Ama böyle şiir gibi okumayın. Zaten bak ben böyle şiir okumak için bahane arıyorum. O yüzden bak benim damarıma girmeyin. Sonra bir okurum burada şiir. Vallahi hüngür hüngür ağlarsınız. Bak gecelerin yargıcıydı benim bundan önceki programcı adım. İlla belki de duymuşsunuzdur. Gecelerin yargıcı, gecelerin yargıcı. Böyle geceleri çıkardım ben. Yarasa gibi. Geceleri çıkardım. Orada şiirimi okurdum. Evime giderdim ondan sonra. Ama sen ulusal bir radyoda çık. Sabahın 7-9'unu versinler. Hadi orada şiir oku. O gündür bugündür. O gündür bugündür adımız çıktı Volki Show'a. İndiremiyor kimse. Ya şimdi gecelerin yargıcı bu saatte olur mu olur? Ama Ferdi dese ki bana 7-9 sabah çıkacaksın dese ne hal bir edeceğim ben? Gündüzlerin yargıcı. Değil mi? Evet selam olsun efendim buradan. İyi akşamlar ben Yasemin. Eşim Halil için bir şarkı istiyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Teşekkür ederim efendim. İşte istediğimiz mesaj bu.

Selam Zonguldak Bey Cuma cezaevi A2 koğuşunda yatan eşim Nurullah Keleş'ten, aynı koğuşta yatan can dostu Tuğhan Aker'e Allah Allah şarkısını istiyorum demiş. Sıradaki şarkıyı da, yani bu şarkıyı çalarsan çok çok sevinirim demiş. Çünkü program bitiyor artık. Sıradaki şarkıyı armağan edelim, olur mu? Seni sevindiremeyeceğiz, kusura bakma. Ama benim şarkım, bizzat ben söyledim. O mutlu etsin sizi ya. Vallahi çok güzel okudum, içten böyle damardan okudum. Özellikle soruyorum, bu şarkıyı çalacağım, bakalım hanginiz bu şarkıyı beğeneceksiniz. Ve bu şarkıya beğenirseniz beğenmiş olursunuz. Beğenmezseniz beğenmemiş olursunuz. Evet, sıradaki şarkı Ersun Usta'ya gelsin. Gelsin efendim. Peki. Hemen hızlı bir şekilde mesajları okuyalım. Ben Nimet Kocasay, Emircan Camcı. Evet abicim, bir gün sen de kavuşacaksın demiş. İnşallah diyelim. Rabbim tez zamanda sizleri kavuştursun diyelim. Sultan Hanım, bakın ciddi bir program yapıyoruz. Lütfen. Böyle ciddi bir programda böyle gülmeyin. Aslında o kadar böyle içten böyle damardan konuştum ama. Peki selam olsun efendim bir kere daha. Abi ben 12 yaşındayım demiş. Ha canım benim, 12 yaşında mısın? O zaman sana her şey serbest. Abisinin bir tanesi. Sen Holki Torki bile yazabilirsin. Sana serbest. Holkan, Kolkan, Folkan. Balkon yazma. Tamam canım benim. Evet, öpüyorum kardeşim seni. Sıradaki bütün şarkılar sana armağan olsun, tamam?

Şarkılar sana armağan olsun, tamam? Deseniz bile yalandan yere isteyin, radyoyu kapatın. Diğer radyocu arkadaşlar da havamız olsun. Alo. Kesin alacaklıydı. Ya sesimi beğenmedi? Kesin alacaklı. Peki. Şöyle yapalım. Hadi benim şarkıyla veda ediyorum efendim. Neymiş o şarkı? Ha, senin niye engellendiğin şimdi belli oluyor. Neymiş o şarkı? Döveydin bir de. Hiç yakıştıramadım Hüseyin. Hiç yakıştıramadım. Evet. Farukçum, bu şarkı sana armağan olsun benden. Efendim, sözü müziği bana ait olan Unutmak Mümkün Mü adlı bu güzel şarkımızı şu anda bizleri Devrek FM'de dinleyen herkese armağan ediyorum. Bu şarkı sizlere armağan olsun. Ben beğeniyorum. Güzel değil mi? Sağ olasın canımsın. Na na ni na, na na ni na. Hadi dinleyelim bakalım.

0: ahey, ahey.
1: Evet, beğendiniz mi bakayım? He? Evet, beğendiyseniz lütfen yazın. İyi akşamlar Volkan abi, cansın. Sen bildiğin gibi yönet demiş. Vallahi Allah seni bildiği gibi yapsın diye okuruyordum. Dedim aman aman dedim. Son anda eyvallah, sağ olasın. Cansın, sen de cansın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Selamlar, ben Rabia Özdemir. Canımdan çok sevdiğim Yaman Özdemir babam, en yakın zamanda bizlerle beraber olma dileğiyle. Aslan babam demiş mesajında. Adım Melike değil ki demiş. Ben Melike'yi nerede okudum? Ama senin aynı mesajda orada Melike. Bir dakika dur bakayım. Bak ne yazmışsın. He bak, iyi akşamlar Volk Show. Ben A1'den Gülcan. A1'den Gülcan. Sen Gülcan mısın? Tamam. O zaman radyomuzun adı Gülcan FM ondan sonra. Tamam mı kardeşim? Tamam. Düzelttim. Hep sen hata yapacak değilsin ya canım, Allah Allah.

keşfetimiz orada biraz problemli. Nedendir bilmiyorum. Yani yazıyoruz, yapay zeka cevap veriyor. Yani çok benimle muhatap olmak istemiyorlar. Ondan dolayı olsa gerek. Ayça hoş geldin, merhabalar. Evet, bakalım mesajlarımıza. Evet, bu uzun mesajı okumayacağım, bilginiz olsun. Şarkın çok güzel abi, gerçekten yüreğine sağlık demiş. Volki şarkın süper, şarkı harika, güzel okuyorsun demiş. Evet, şarkımla alakalı yorum haricinde okumuyorum. Çünkü programı devretmem lazım artık, yoksa Ferdi beni var ya. Peki. Hadi ben gidiyorum. Allah'a emanet olun efendim. Sizleri çok seviyorum. Benden hemen sonra sevgili kardeşim Hüsran yayında olacak inşallah, bir aksilik olmazsa. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun efendim. İnşallah tekrar hafta içi 21-23 saatleri arasında buluşmak dileğiyle Devrek FM tanıtım jingle'ımızla veda ediyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Devrek'in sesi.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: Reklamlar.
0: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
1: Boyada sanat ilkesiyle.
0: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
1: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
0: İletişim 0535 545 7169.
1: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
0: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri. Hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.

0: Emrem Isı, Bünyamin Özmekik,
1: doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
0: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 66 45. Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
1: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
0: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
1: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
0: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
1: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
0: Uyum Gross Market.
1: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
0: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
2: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 34 67.
1: Recep Odabaş. Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 18 88 İbrahim Bey 0546 979 80 96.
4: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
4: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
5: Devrek FM.
6: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067
7: Devrek FM. Devrek FM 93.0.

0: Hüsran, hüsran, hüsran, hüsran. Hüsran, hüsran, hüsran. Hüsran, hüsran, hüsran. Hüsran, hüsran, hüsran. Alayının damarına basıyoruz.
1: Hüsran abim, yoktur bu alemde misalin.

0: Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Hüsran ile birlikteliğiniz an itibariyle başlamış bulunmakta. Takip saatlerimiz 01.00'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programdan ötürü sevgili Volki Show'a, Volkan abimize teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler bizimle de devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Bu gecede kimi zaman anılara, kimi zaman özlemlere, kimi zaman da söylenememiş sözlere mahkum olduğumuz bu gecede yalnız olmadığınızı hatırlatmak adına tekrardan haftanın son yayın gününde sizlerle birlikteyim dostlar. Bu gece her şarkının bir hikayesi, her sözün bir hatırası var. Kimi zaman gülümsetecek, kimi zaman geçmişe götürecek. Kimi zaman da yüreğimizin en derin yerine dokunacak eserlerle sizlerle olacağım dostlar. Hepinize huzur dolu, müzikle iç içe harika bir akşam diliyorum. Evet sevgili dostlar, yavaştan startımızı verelim. Öncesinde WhatsApp istek hattımızı hatırlatmış olalım. 0507 380 0067, 0507 380 0067. İsteklerinizi, mesajlarınızı dinlemek ve dinletmek istediğiniz birbirinden damar şarkıları WhatsApp hattımızdan an itibariyle bana ulaştırabilirsiniz dostlar. Etkin'le startımızı vereceğiz. Sonrasında Arabesk'in kraliçesi Güllü sizlerle birlikte olacak. İki şarkı sonrası ben tekrardan buralarda olacağım. Sizler de o sırada isteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp istek hattımızdan gönderin gelsin bakalım.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

Bazen bir insan her şeye sahip gibi görünür ama makamı vardır, gücü vardır. Alkışları vardır ama hayat mücadeleleriyle kendi yükünü taşır insanoğlu. Kimileri gösterişli hayatların içinde kendi yalnızlığını hapsolur. Kimileri ise dört duvar arasında bile vicdanıyla baş başa, onuruyla, umutlarıyla özgür kalmayı başarır. Belki de asıl soru şudur: tahta oturmak mı önemlidir, yoksa başını yastığa koyduğunda huzurla uyuyabilmek mi? Bu sorunun cevabını sizlerden bekliyorum. Hayat bize bazen seçimler sunar. Güç uğruna değerlerinden vazgeçmek ya da zorluklar içinde bile karakterini korumak gibi. Bugün birine imrenmeden önce onların görünmeyen yüklerini de düşünelim ve kendi hayatımıza bakıp şunu hatırlayalım: İnsanı yücelten bulunduğu yer değil, taşıdığı yürektir dostlar.

Hüsran Bey, sorunsuz yayınlar dilerim. Ben Buğra Uçar. Buradan Beycuma cezaevi, B1 koğuşuna yatan değerli abilerim, kardeşlerim. Barış Kahveci, Emirhan Karabulut, Erdeniz Köroğlu, Ferhat Durdu, Berkan Mandacı, Şahan Avcı, Tuncay Barut, Metin Demir, Tarkan Musluoğlu, Mustafa ve Vural'a selamlar olsun. Uygar Doğanay'dan Hasret parçasını armağan ediyorum. Not olarak, Emirhan'ım aslan kardeşim, ailenle görüştüm, herkes iyi, kalbin rahat olsun, sen güçlüsün, gönlün senden yana, bugünler de geçecek, elbet bir gün can dostum demiş, mesajını ulaştırmış güzel kardeşimiz. Bu arada... Sevgili Faruk abim, o da şu anda bizleri yıllık izninde ta Balıkesir'den gecenin bu saatinde radyosunu açmış. Bizleri dinliyor kendisi. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz Faruk abimize ve canından çok sevdiği ailesine armağan etmiş olalım.

0: Merhabalar Üsran Bey, hayırlı yayınlar dilerim. Beycuma kapalı A1 koğuşundan Ceren ben. İstek ricam olacak senden. Gökhan Namlı'dan Gönül Yaran parçasını A1 koğuşundaki ablam Yıldız Tuğçe Medine Melike'ye, ayrıca eşim canım kocam Mustafa'ya armağan ediyorum. Seni seviyorum canım eşim. Dinlemedeyiz. Çalarsan mutlu oluruz. Hayırlı yayınlar dileriz demişler. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Selamünaleyküm Hüsran Bey. Hayırlı yayınlar. Karadeniz Ereğli'den Mustafa ben. İstek ricam olacak senden. İbrahim Erkal'dan Balan parçasını Beycuma Kapılı A1 koğuşunda bulunan diğer yarım eşim Ceren'e armağan ediyorum. Çalarsan seviniriz. Dinlemedeyiz. Hayırlı yayınlar dilerim. Güzel gönlüm Rabbimin izniyle tez zamanda kavuşmamız dileğiyle inşallah seni seviyorum demiş, mesajını ulaştırmış. Selamlar Hüsran Bey, hayırlı işler dilerim. Eyvallah. Beycuma Kapalı Cezaevinde B1 koğuşundan Barış Kahveci, Kader Birliği yaptığım Vural Kaya, Emirhan Karabulut, Tuncay Boruç, Şahan Avcı, Berkan Mandacı ve Mustafa'ya Enver Yılmaz'dan Mapushane şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin, ben Bartın'dan Nurgül Keskin, Devrek Cezaevinde bulunan her şeyim eşi Mehmet Keskin için. Nefide Dizdar'dan Senden Vazgeçmem çalar mısınız? Çalarız tabii ki de. Canımın içi uzaktayız diye yalnızsın sanma, sevgim seninle, duam seninle, nefesim seninle, en değerliyim sensin benim. Kalbimsin, seni çok seviyorum demiş, mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar Artvin Hopa'dan Halise Özuygun, Zonguldak Beycim Açık Cezaevi A3 koğuşunda yatan nişanlı Murat Alpaslan için Gürlü'den Sabah Olmadan istiyorum. Ne olur bizim şarkımızı çalar mısın rica etsem demiş. İlerleyen saatlerde Gürlü'den bir yorum daha çalmaya çalışacağım. İyi akşamlar Hüsran Bey, A9 koğuşunda yatan yeni Masum Yutuluda ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. İstanbul'dan Halan Emine Uzun. Not olarak, halam kafana hiçbir şeyi takma, biz senin arkandayız, seni çok seviyorum yiğidim demiş. İyi akşamlar, ben Beycuma Açık Cezaevinden Dursun Eriyer, can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Soner Yıldız, Has Toprağım Akın Aksoy ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selam gönderiyorum. Sıradaki parça size ve tüm Beycuma cezaevine gelsin demiş. İyi akşamlar, ben İstanbul'dan Avcılar'dan Meral, Beycuma Açık Cezaevinde bulunan eşim Dursun Eriyer'e selam gönderiyorum. Onu çok seviyorum ve çok özledim. Nebi Demir En Büyük Aşk çalar mısınız? Eşime gelsin, iyi yayınlar demişler. Eyvallah. İyi geceler Hüsran kardeşim, ben Alef. Sıradaki bütün şarkılar A5'teki oğlum canım Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Sıradaki tüm güzel eserleri A5 koğuşundaki kader mahkumlarımıza armağan etmiş olalım. Şöyle son bir mesajımızı daha okuyalım. Merhabalar Hüsran Bey, iyi yayınlar. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan yeğenim Gökhan Altuğ ve ablam Necla Altuğ için Emrah'tan Yıkılmak Yok Öyle Hemen Arkadaş şarkısını göndermek istiyorum. Not olarak, biz güçlü bir aileyiz, bizi kimse yıkamaz, canlarım benim, sizleri çok seviyorum. Allah yarına bırakır ama yanlarına bırakmayacak, bir gün her şey çok güzel olacak canlarım. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar ve Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan yeğenim Gökhan Altuğ sizden Ferdi Tayfur'dan Dönebilsem şarkısını istiyor. Ve bu şarkıyı çok sevdiği Orhan abisine ve Müslüm Demir Börekçi'ye armağan ediyor ve bütün koğuş arkadaşları için çalar mısınız demiş. Bu arada Orhan abimize buradan bir hatırlatma yapmış olayım. Ayfer ablamızla konuştum, gerekli bilgileri verdim. İnşallah siz oradan talep gönderdiğinizde ilk görüşmede sizlerin yanında olacağım. Bir aksilik çıkmazsa, devletimiz izin verirse sizlere ziyarete geleceğiz. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. Uygar Doğanay hasret diyecek.
1: ...93.0...

Bazen bir şarkı açıyoruz ve bunu gerçekten bir yapay zeka mı yaptı diye şaşırıyoruz. Teknoloji öyle bir noktaya geldi ki artık sadece yazı yazmıyor, resim üretmiyor, müzik de yapıyor. İlk başta kulağa garip gelse de bugün milyonlarca kişi yapay zeka tarafından oluşturulan şarkıları dinliyor. Aslında önemli olan o şarkının bize ne hissettirdiği. Bazen bir melodi günümüzü güzelleştiriyor, bazen sözleri bizi geçmişe götürüyor. Eğer bir eser bunu başarabiliyorsa, nasıl ürettiği kadar bizi de bıraktığı etki de konuşulmaya değer. Elbette yapay zeka müzikleri gerçek sanatçıların yerini tamamen alacak demek doğru olmaz. Çünkü bir sanatçının yaşatmışlıkları, sahne heyecanı ve duyguları her zaman çok özel, ama yapay zekada müzik dünyasına yeni fikirler, farklı denemeler ve ilginç sesler kazandırmaya devam ediyor. Kısacası dostlar, yapay zeka çıktı ve artık onun ürettiği şarkıları da dinler olduk. İyi ki de bu teknoloji hayatımıza girdi diyebiliriz. Çünkü kültürümüzdeki müziğin sınırlarını biraz da olsa genişletti. Son sözü ise her zaman dinleyici söylüyor. Eğer kulağınıza hoş geliyorsa müziğin keyfini çıkarmak yeterli olacaktır. Zaten almış olduğum istekler doğrultusunda çoğu insanımız yapay zeka tarafından oluşturulan şarkıları dinleyerek keyifle dinliyorlar. Güzel geceler Hüsran kardeşim, teşekkür ederim. Beycim A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına sizden bir şarkı rica ediyorum. Hayri Arı, teşekkürler, seçimini sana bıraktım demiş sevgili Hayri abimiz. Sıradaki güzel eserlerimiz A5 koğuşunda yatan kader mahkumlarımıza ve Serhat Özer kardeşimize armağan olsun. İyi akşamlar Hüsran. Güzel sesin ve samimi sunumun için teşekkürler ederim. Bu akşam çaldığım tüm şarkıları tüm dinleyenlere armağan etmek istiyorum. Yayını keyifle eşlik ediyoruz. Emeğine sağlık. Beycim AB1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Bandacı gelsin. Unutma, seni çok seviyoruz. Bir gün hasretimiz sona erecek. İstanbul'dan Zehra teyzen mesajını ulaştırmış. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi akşamlar Hüsran Bey, ben Şerife Karahan. Beycuma kapalı B1 koğuşuna yatan yeğenim Berkan Bandıcı ve arkadaşları için sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Berkancığım kendine iyi bak, seni seviyoruz demiş, mesajını sonlandırmış. Hayırlı geceler Hüsran Bey, sıradaki şarkıyı kader mahkum yeğenim Berkan Bandıcı ve arkadaşları için gelsin. Her daim duamdasın Berkancığım demiş. Sevgili Yeliz Hanım mesajı ulaştırmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran oğlum. Evimizden biri oldun. Öncelikle sana teşekkür ederim. Evinize misafir olabildiysek ne mutlu bize. Bizler teşekkür ederiz. Torunumla aramızda iletişim kurmama yardımcı olduğunuz için Allah senden razı olsun. A9 koğuşunda yatan torunum Asım Yetulu Dağ için sıradaki parçayı istiyorum. Yiğidim, sen benim her şeyimsin, seni çok seviyorum. Babaannen Menekşe Uludağ mesajını iletmiş. İyi akşamlar, ben Yasemin. Beycuma B12 koğuşunda yatmakta olan babam için bir şarkı istiyorum. İyi yayınlar demişler. Sıradaki güzel eserlerimizi babanıza armağan etmiş olalım. İyi akşamlar, iyi hayırlı yayınlar diliyorum Hüsran Bey. Teşekkürler. A9'da yatan oğlum Asım Yiğit Uludağ için ve bütün kader mahkumlarına sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. Not olarak, canımın içi seni çok
Seni çok özledim. Sadece ben değil, baban, kız kardeşim, Mert'im, kısacası ailecek seni çok özledik. Dediğim gibi salı gününü iple çekiyoruz. Seni çok seviyorum. Son olarak, not olarak, annen Selma Uludağ, baba nerede Uludağ, kardeşim Berra Uludağ, asker kardeşim Mert Efe Uludağ, buradan da sen bizim bir tanemizsin. Allah bütün kader mahkumlarının yar ve yardımcısı olsun. En kısa zamanda herkesi sevdiğine kavuştursun demiş. Her insan yanlış yapabilir. Yazım hataları olabiliyor maalesef ki. Dilimizin döndüğü kadarınca düzeltmeye çalışıyoruz. Size de sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz sizlere darman olsun. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Ben Necla Altuğ, Beycuma Kapalı Cezaevinde yatan oğlum Gökhan Altuğ için Küçük Emrah'tan Yıkılmak Yok Öyle şarkısını çalar mısınız? Çalarsanız seviniriz demişler. Teşekkürler. İstemek dedim, az sonra göndereceğim. Bir dinleyicimiz daha bu isteği istemişti. Sizlere de armağan etmiş olalım. Şöyle iki mesajımızı daha değerlendirelim dostlar. Sonrasında istemiş olduğunuz şarkıları sevdiklerinizle kavuşturalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde aramızda mesafeler olsa da sevdiklerimizle iletişim kurmamızı sağlıyorsunuz. Ben Ankara'dan Cefariye, A9'da yatmakta olan yeğeni Masum Yiğit Uludağ ve Kuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. Halacım sen bizim her şeyimizsin. Seni çok seviyorum. Umudunu asla kaybetme. Yine hep birlikte güzel günlerimiz olacak. Sabır zordur ama meyvesi tatlıdır demiş. Çok güzel bir söz. Rabbim sizleri kavuştursun inşallah. İyi akşamlar Hüsran abi. Nasılsın, iyi misin? İyisindir inşallah. Vay paşam benim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Babam Orhan'a oğlu Ertuğrul'dan şarkı göndermek istiyorum. Sinan Özen'den O Gidiyor parçasını iletirsen çok sevinirim. Babama sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah yanımıza tez zamanda gelir demiş sevgili yeğenimiz Ertuğrul. Mesajını ulaştırmış. Az sonra ulaştıracağız sevgili Orhan abimize. Evladından

güzel eseri. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. Bu arada hava sıcaklıklarından dolayı uzun süreli böyle mesaj okuduğumuzda maalesef ki boğazlarımız da kuruyor. Malum yaz ayındayız. Nem bir yandan, oda sıcaklığı bir yandan, bilgisayar fanının sıcaklığı bir yandan, vallahi koltuk başında piştim. Buram buram terliyoruz. Her şey sizin için. Nebi Demir, en büyük aşkım diyecek. Sonrasında güzel bir Ferdi Tayfur yorumu sizlerle birlikte olacak dostlar.

0: vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana.
1: Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
0: Hüsran, hüsran, hüsran, hüsran.

Evet sevgili dostlar, çoğu insan elindekinin değerini onu kaybetmeden anlayamıyor ne yazık ki. Hayatın en büyük derslerinden biri de bu. Sahip olduğumuz insanlar, zaman, sağlık, dostluk ve tabii ki de sevgiler hepsi bizdeyken sıradan geliyor maalesef ki. Ama bir gün eksildiğinde geriye sadece keşke demek kalıyor insanoğluna. Ne yazık ki günümüzde insanlar çoğu zaman kırmaya çok cesur, gönül almaya ise çok geç kalıyor maalesef ki. Birbirimizi eleştirmeye vakit buluyoruz ama takdir etmeye gelince ne yazık ki sessiz kalıyoruz. Oysa ki sevdiğimiz insanlara onları sevdiğimizi söylemek için özel bir günü beklememeliyiz. Bir anneye, bir babaya, bir eşe, bir dosta ya da bir kardeşe seni seviyorum demek için yarını beklemek bazen en geç

geç olabilir. Unutmayalım, insanın gerçek zenginliği bankadaki parası değil, kalbinde taşıdığı sevgidir. En büyük servet. Arandığında sesini duymaktır. Mutlu olduğunuz insanlar kapınızı çaldığında yüzünüzü güldüren dostlar ve sizi hiçbir karşılık beklemeden seven yüreklerdir. Sevdiklerimizi kaybetmeden kıymetini bilelim. Çünkü yarının elimizde olacağının hiçbir garantisi yok. Hayat kısa, zaman değerli. İnsanlar ise bir tanedir. Sevginin, saygının ve insan olmanın değerini hiç kaybetmeyeceğimiz güzel günler dileğiyle dostlar. Gebze'den selamlar ve aleyküm selam. Cezaevinde yatmakta olan Tarkan Musluoğlu abime selamlarımla elbet bir gün. Kurt Özkan Bakır B1 koğuşundaymış kendisi. Ona da sevgiler, selamlar olsun.

Bertu Duras'ından B1 Koğuşu'nda Tarkan Kurt'a Hava Öğüt'ten bir şarkı gönderir misiniz? Birazdan ulaştıracağız.

0: İyi akşamlar, ben Becmi Abir Koşun'dan Gülcan, Abir Koşun'da bulunan İhsan Filiz'e İsmail Hacıoğlu'ndan ihtiyacı var şarkısını istiyorum. Not olarak herkesin keşke dedirttiği bu hayatta iyi kimsin, iyi ki seni tanıdım. Hoş geldin, sana da iyi yayınlar. Teşekkür ederiz abi demiş. Sizler de hoş geldiniz. Ben Abir Koşun'dan Gülçin. Benden Yıldızıma, Ceren'ime, Medine'ime, Gülcan'ıma, Asel'ime, Havva Üten, O Yemyeşil Gözlerin şarkısını istiyorum. İyi yayınlar abi, teşekkür ederiz şimdiden demişler. Selamünaleyküm ve aleykümselam. İyi yayınlar. Beycuma Açık Cezaevinde yatan Şahan Baran Tezel'e ve C2 Koşun'da Hazer Bülbül'den Ne Yarar şarkısını armağan ediyoruz. Çalarsanız mutlu oluruz. Erkan Yılmaz, B12 Koğuşunda Kalan Canım Eşim için Mustafa Yıldız Doğan'dan Sen Yoksun şarkısını armağan etmek istiyorum. Bu zor günler geçecek inşallah. Dualarımız hep seninle demiş. Selamünaleyküm Hüsran abi ve aleyküm selam. Ben Doğan Ayşirin, Tuğçe Kocabacağı, Derya Bedavacı'dan Kavuşmalıyız parçasını hediye ediyorum. Bir de notum var. O mektuba ne kahveler içidir, İyi geceler demek isterim sevgili Tuğçe'me. İyi yayınlar abi demiş. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar Beycuma Kapalı Cezaevinde olan Emirhan Bulut'a, Kara Bulut'a, Şevval Şam'dan ve Kazım Koyuncu'dan Koy Verdin Gittin Beni şarkısını armağan etmek istiyorum. Bu zor günleri de atlatacağız. Sevgilim, seni çok ama çok seviyorum kocam. Seni çok özledim. Seni çok seven Güneş'in mesajını ulaştırmış. Selamünaleyküm Hüsran kardeşim. Ben Yaşar Akkurt ve aleyküm selam canım ablam. Eşim Orhan Akkurt'a İbrahim Tatses'ten Yetiş Sevgilim parçasını çalar mısınız? Bu akşam çalacağım. Aşkıma, diğer yanıma kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Onu çok ama çok seviyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Hüsran kardeşim. İyi ki varsın, iyi yayınlar diliyorum demiş sevgili Yaşar ablamız. Bu arada Yaşar ablamız günü, Allah'ın her günü mesajını bizlere ulaştırıyor. İsteğini çalamasam da mesajını vaktimiz olduğunca okumaya çalışıyoruz. Ve tekrardan bana dönüş yaptığında teşekkürünü iletiyor. Her ne olursa olsun. İstemiş olduğu şarkıyı çalamasam da böyle güzel dinleyicilerimiz olduğu sürece bizim sırtımız yere asla ama asla gelmez. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Hayırlı geceler kardeşim, ben geldim. Emine abla. Dört mevsim Emine ablamız. Sıradaki şarkıyı çalar mısın? Çalmayacağım. Bu şarkı sana ve Devrek FM dinleyenlerine gelsin. Kolay gelsin kardeşim demiş. Emine ablamız, Emine ile dört mevsim. Hafta içi her gün. Yanlış hatırlamıyorsam 10 ile 12 arası 93.0 frekanslarında sizlerle birlikte oluyor kendisi. Bazen fırsat buldukça iş yerinde ben de Emine ablayı dinliyorum. Neşeli, sohbeti hoş. Bir o kadar da güzel bir yayınıyla sizlere eşlik ediyor hafta içi her gün. Dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle son bir mesajımızı daha değerlendirelim. Merhabalar Hüsran abi, ben Eylül Ezer. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan abim Gökhan Altuğ için Derya Bedavacı'dan Seni Seven Kimdi şarkısını istiyorum ve bu şarkıyı Gökhan abimin tüm koğuş arkadaşlarına armağan ediyorum demiş. Edelim bakalım. Sinan Özen O Gidiyor diyecek. Sevgili paşamızın Ertuğrul Paşamızın istemiş olduğu bu şarkıyı Orhan Akkurt abimize Biricik evladından ulaştırmış olalım.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

Kral hayırlı yayınlar tekrardan. Hayırlı geceler dilerim. Hayırlı hafta sonları aratma. Kendini senin vesilenle duygularımızı paylaşabiliyoruz. Allah sağlık versin sana. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. Kıymetli kardeşim Serdar müdürüm, hayırlı yayınlar. Geldim yetiştim yayına. Beycuma'da bizlere kulak veren B9'daki tüm abi kardeşlerime selam olsun. Hoş geldin güzel kardeşim benim. Uğur Koç'tan abime, Uğur Koç abime ayrıca selam olsun. Unutulmadınız, gönüllerdesiniz inşallah. En yakın zamanda görüşürüz, özgür günlerde. Serdar müdürüm Müslüm Gürses'ten seneler parçasını gönderir misin? Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı akşamlar demiş sevgili Yasin Durasi kardeşimiz. Az sonra bir Müslüm Baba daha ulaştırmış olacağız. Merhabalar. Hüsran Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar. İsteğimizi çaldığınız için size çok teşekkür ederim. Ben İstanbul'dan Sevil Ezer. Tüm şarkılar size gelsin. Allah'a emanet olun demiş sevgili Sevil Hanım. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Beycuma Cezaevi, B1 Koğuşundaki kuzenim Berkan Mandacı'ya sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Canım abim, aklımızda kalbimizde her zaman seninle. Bu zor günlerin geçeceğine ve tekrar bir araya geleceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendine çok iyi bak. Yalnız olmadığını sakın unutma. Seni çok seviyoruz. Ahmet Kağan mesajı ulaştırmış. Selamünaleyküm iyi yayınlar. Emre ve Soner kardeşinden Beycuma B1 koğuşunda yatan kurt kardeşimize bir not. Demir parmaklıklar sadece bedenini ayırır. Kalbimiz her zaman bir aynı gökyüzüne bakıyoruz kardeşim. Mesut Çelebilen, bombalanmış şehir gibiyim, çalarsan sevinirim. Kurt ve Çağatay kardeşimize ve bütün kader mahkumlarına Beycuma'daki kader mahkumlarına gelsin demiş.

Hayırlı akşamlar, ben Nimet Kocasoy. Eşim Beycuma'da yatıyor. Adı Serdar Kocasoy. Gözümdeki ışık olan kocam, seni o kadar çok özledim ki, seni çok seviyorum. Bizi iyi, sen de iyi ol, düşünme. İyi ol aslan parçam, seni çok seviyorum ruh eşim. Kurban olduğum adam lütfen. Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum çalar mısınız? Sürekli istiyorum. Eşimle bana gelsin demiş. Birazdan göndereceğim. Şöyle listeme bir bakayım öncesinde. Dört şarkı sonra istemiş olduğunuz bu güzel eseri sizlerle buluşturacağız. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ve aleykümselam.

Abim ben Sultan, D Cuma'da C9 koğuşunda yatmakta olan Yaman Özdemir. Uzaktasın belki ama her gece kalbimde uyuyorsun. Özgür günlerde kavuşma umuduyla. Seni seviyorum Gökhan Damlu'dan. Bakıyorsun anlar gibi parçası armağan ediyorum demiş. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Emre ve Soner kardeşinden bu mesajımızı okuduk. İyi yayınlar, kolay gelsin abim. Beycuma kapalı cezaevinde yatan Tarkan Musluoğlu abime gelsin bu parça. Emre Musluoğlu kardeşinden abisine, Adanalı Ayhan hüküm giymişim. B1 koğuşuna armağan olsun demişler. Sevgili Yaşar ablamız demiş ki Ertuğrul o kadar mutlu oluyor ki mesajları, şarkısını dinlerken. Rabbim seni iki cihanda aziz eylesin, ne muradın varsa versin kardeşim demiş. Güzel yürekli insan, Rabbim sizlerden de razı olsun. Bu saatte bana baskı yapan İknur Seçgün, Hilal Altıntop, Hale Beyza, Enes Balkonda çay keyfi yaparken. Seni dinliyoruz bu saatte, en güzel giden şarkı Arif Susam'dan Geçmiyor Geceler çalar mısın? Bu saatte yatıyor, yatıya gelinir değil mi kardeşim demiş. Vallahi ben olsam kapıdan değil pencereden kovardım. Gecenin bu saatinde ne misafiridir o ya? Hey Emine abla.

Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. Hava Üç Yeşil Gözlerin diyecek, sonrasında Azer Bülbül sizlerle birlikte olacak dostlar.

kilitli pencerem. Kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım.

alev gibi yanıyor közü yok. Sızım sızım sızlıyor, yarası yok. Acısı çok.

0: Evet sevgili dostlar, bu hafta da son yayın gününde artık sona doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Gelen son iki mesajımıza da yer verelim. Sonrasında bize ayrılan vaktin zamanın vedasını gerçekleştirelim. İyi akşamlar, ben İstanbul'dan Volkan Ezer. Yeğenim Gökhan Altuğ için sıradaki şarkıyı istiyorum. Sıradaki güzel eserlerimizi Gökhan Altuğ'a armağan etmiş olalım. Selamünaleyküm. Ben Mercan Özdemir. Beycuma C9 koğuşunda yatmakta olan Yaman Özdemir. Aslan abim Özgür Günler çok yakında. Sultan yengem, yeğenlerim bana emanet, gözün arkada kalmasın Aslan abim demiş. Son mesajını ulaştırmış. Evet sevgili dostlar, her güzel anın bir sonu olduğu gibi bugün de bize ayrılan vaktin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Birlikte güldük, bazen anılara daldık, bazen de aynı şarkıların satırlarında buluştuk. Sesimin ulaştığı her yerde bana eşlik ettiğiniz için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Hayat birbirimize bıraktığımız güzel izlerle anlam kazanır. Eğer bugün birkaç dakikalığına da olsa yüzünüzde bir tebessüm oluşturabildiysem ne mutlu bana. Yalnız olmadığınızı hissettirebildiysem bu benim için en büyük mutluluktur. Unutmayın ki umut en karanlık gecelerde bile yolunu bulan küçük bir ışıktır. Sevdiklerinize zaman ayırın, güzel sözleri ertelemeyin ve her yeni güne kalbinizle umutla başlayın. Şimdi veda vakti, pazartesi günü saatler 23.00'ı gösterene kadar kendinize çok iyi bakın. Ama bu bir son değil, güzel hatıraların, hoş sohbetlerin ve yeniden buluşma umudunun kısa bir molası. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza ve sevdiklerinizi ihmal etmeyin. Kalbiniz sevgiyle, yolunuz ışıkla dolsun. Hepinize güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle ben mikrofondan ayrılırken geriye yalnızca şu cümleyi bırakmak istiyorum. Hayat paylaşıldıkça güzeldir. Sesimiz bir gün susabilir ama gönülden gönüle kurulan bağlar daima yaşamaya devam eder dostlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bir başka yayında yeniden buluşmak dileğiyle yüce Rabbime emanet olun dostlar.
1: Eyvallah. Eyvallah.

0: zamansız gittin elden. Akıllandım ama bak pişmanım. Kucağında uyanmak varken niye gittin be dön aslanım. Şimdi mutlu mu sanki ikimiz? Beraber olmaktı dileğimiz. Duruyor bak cennetteki yerimiz. Ayrılık yok, dön pişmanım.
1: Devrek efendim.